0: olması gereken bir şey. Öz düzenleme becerisi. Yani bunu da büyük bir step, büyük bir amaç ile ütopik ulaşılamaz kaftana koymak yerine minimal steplerle belki her gün bir şeyleri denemek. Değerli meslektaşım Fatma Nur Demirtaş bir söz söylemişti. Bunu sıklıkla söylüyorum. Hani her şey bir anda değişmez ama her gün bir şeyler değişir. Dolayısıyla öz düzenlemeye giden yolda ertelemeden vazgeçmek istiyorsak, böyle bir sorunun varlığını önce kabul ettiysek, bir şeyleri adım adım belki hayata katmak, katıldığında o farklılığı hissetmek burada önemli. Diyelim ki evi çok dağınık ve evini toplamak istiyor kişi. İlk hedef komple evi temizlemek olmamalı. Belki ilk hedef oradaki karmaşık yüzük kutusunu toparlamak olmalı.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla o yüzükleri belki düzenlemek, ona bakmak, oradaki düzenin verdiği iç rahatlığı görmek, diğerlerini adım adım nezaketle yine işin sonucunda erteleme, belki hani kötü iç seslerin, kendini hayıflanmanın, bunu da yapamadın, şunu da yapamadın, sen zaten şöyle bir insansın diye o kötü iç sesin büyük bir şeyinde, koro olarak bir iç ses bu. Farklı tonlarda çıkıyor bu olumsuz içsel konuşmalar. Dolayısıyla öz nezaketle yine ben evet şu anki ilk adımım bu yüzük kutusunu toparlamak. Gereksizleri ayırayım. Sevdiklerimi başka köşeye koyayım. Dolayısıyla koca bir evi temizlemektense minik bir adımdan başlayarak o erteleme davranışını aslında vazgeçtiğimiz, yani yeni bir hayata doğru geçen noktada minimal stepler belirlemek. Belki önce yüzük kutusu olacak, sonra kaşıklarını toparlayacak, sonra belki ne bileyim bezlerini katlayıp koyacak. Yani korodaki o farklı kaos olarak çıkan o içsel gürültülü sesle ben bunu yaptım. Ne kadar güzel oldu. Ve baktığım yer ne kadar hoş. Onun da mutluluğunu da yaşasın kişi. İçindeki o karışık koronun aslında hoş tınılar duymaya başlasın hayatında ve o erteleme davranışında aslında adım adım bir şeyleri halledebildiğine inanarak bir yeni hayata varabilir.
2: Şimdi tabii katılıyorum.
0: Bu küçük yaşlarda başlıyor tabii bu.
2: Evet.
0: Hani bakıldığında geliyor çantayı atıyor fırlatıyor. Çanta bir yerde, kitaplar bir yerde, kalemler bir
2: dağınık
0: yerde.
2: Yani.
0: Değil mi? Dağınık. Kafa da dağınık zaten. Belki burada hani onu oraya doğru götüren, hadi gel bunu buraya koyalım diyen bir rehberle.
2: Git yüzükleri topla.
0: Git yüzükleri topla. Gel kalemleri açalım. Çalışmak için belki hani çok zorlanıyor. Erteliyor. Ödevi de erteliyor diyelim ki çocuk. Debi de
1: ebeveynler
0: var diyelim
1: her
0: ki.
1: Şey alıyorsa, ebeveynler her şeyi yapıyorsa çocuklar tabii da haliyle yapmıyorlar.
2: Evet. Ha, doğru.
0: Yani gel kalemlerini açalım önce. Gel buraya bir düzenleyelim. Sen düzenle. Bu senin masan. Nasıl görmek istersin? Oradan başlayarak oradaki atmosferde onu mutlu edecek bir renk olabilir. Mesela şu sarı kalem gibi.
2: Evet.
0: Dolayısıyla oradan başlayarak minimal düzeydeki o adımları nezaketle duymak.
2: Sarı kalemi de Aynur Hoca mı getirdi? Sen
0: sarı kalemi bana Cansu Hocam verdi.
2: Ama biz ne kadar güzel sarı kalemle geldin deyince de hiç bozmadı yani.
0: Estağfurullah.
2: Kendi kalemi bir şey devam etti.
0: Güzel, bu benim oldu artık.
2: Oldu, evet. Bende de oldu. Çok güzel bir hikaye.
0: Evet, evet.
2: Şimdi hocam, insanların, ben senin söylediklerine çok katılarak şöyle bir şey fark ediyorum. Yani pazar akşamı hem beslenmemi, hem sporumu, hem insanlarla iletişim, hem kişiler arası ilişkilerimi düzenleyeceğim dediğinde pazar akşamı, pazartesi sabah bunların zaten bazılarını yapmıyorsun.
0: Tabii.
2: Benim anladığım senin gibi düşünmenin daha faydalı olduğu.
0: Evet.
2: Yani bunlardan bir tanesinin ilk adımını atmak.
0: Tabii.
2: Ben topyekun hepsini değiştirmeye çalışınca error.
0: Mümkün değil.
2: Evet,
0: lezzetli yaşamak yani.
3: Evet.
2: Ne güzel.
0: Lezzetli yaşamak.
2: Yaptığın her adımında tadına bakmak.
0: Tadına varmak.
2: Bakmak orada yüzüklerin toplu olduğunu görmek.
0: Evet.
2: Şimdi o zaman Cansu Hoca'ya da şunu soracağız.
3: Hemen bir teknik söyleyeyim siz sormadan.
2: Tamam.

0: Süper.
1: Evet, ben bununla ilgili de hem böyle kullandığım bir teknik, kendimde de yine kullanırım bunu. O ana hedef aslında bizim hepimizin ulaşmak istediği ama oraya giden yolda o ertelediğimiz davranışlar için Emre Hocam'ın bahsettiği gibi küçük parçalara bölerek ben bunları yazılı hale getiriyorum ve merdiven tekniği dediğimiz bir şey. Şimdi en tepesine ana hedef yazılıyor. Sonra şu anda bulunduğum noktadan ana hedefe giden ara hedefler ve bunların hepsi birbirinden basit hedefler oluyor. Hı hı. Ve bulunduğum noktadan bir sonrakini yapmam benim için hiç zor bir adım değil. Hala hedef zor, uzak ana hedef ama bir adımı yukarısındaki basamak benim için kolay. Bunu da şöyle anlatıyorum. Bunu gerçek bir merdiven gibi düşünün. Siz şimdi 20. basamakta olmak istiyorsunuz. Bir anda 20 basamağa çıkamıyorsunuz. Birer birer oraya ulaşabiliyorsunuz. En fazla yapabileceğiniz şey ikişer ikişer çıkabilirsiniz. Üç de zorlar mesela. Ama o birer birer küçük adımları tekrarlayan şekilde atıyor oluşunuz sizi ana hedefe götürüyor. Bunları mesela kendi adıma yazılı çok hale güzel de getirdiğimde işim daha kolay oluyor. Mesela benim için şey vardır. Ana hedef profesör olmak.
2: İnşallah.
1: Evet, inşallah. Ama orada şunu da yapıyorum. Mesela bulunduğum nokta aslında benim sıfır noktası değil. Aşağıyı da yazıyorum. Ve bunu olabildiğince küçük adımlara ayırdığımda aslında çok fazla yol kat ettiğimi görüyorum. Mesela bu nedir?
0: Benim başlangıç noktası.
1: Başlangıç noktası. Mesela üniversite okumam gerekiyor bunun için. Üniversite sınavına girmem gerekiyor ve bir bölüm kazanmam gerekiyor. Oradan başlıyorum. Evet. Bu bölümü bitirmem gerekiyor. Bunun üzerine yüksek lisans yapmam gerekiyor ama arada işte bir ALES sınavı var, bir dil sınavı var mesela. Bunlardan en az 55 puan almam gerekiyor. Evet. Ben bunların hepsini yaptım. Yüksek lisans mülakatına girmem gerekiyor. Bu mülakatı geçmem gerekiyor. Okula kayıt olmam gerekiyor. Dersleri bitirmem, tez yazmam, bunu sunmam ve bundan başarılı olmam. Şimdi baktığımda aşağı doğru
0: merdivenin yarısına gitmişim zaten ve güzel de gidiyorum
1: yani. Sonra aynısını doktora için yapmam gerekiyor. Oraya kadarı da yaptım zaten. İşte şu an bulunduğum nokta yine aslında tamam doktor unvanı aldım ama hala o unvanda da değilim. İşte biraz o doçentliğe giden yoldaki adımlardan da atmaya başladım. İşte yayın yapmak, kitap yazmak vesaire. Oralarda da belli adımlarım var. Ve ben şimdi baktığımda aslında daha çok adım atmışım. Ve önümde hala atmam gereken birçok adım var. Ama çok sıfır noktasında olmadığımı görmek de bana iyi hissettiriyor. O zaman bu hedefin bana daha ulaşılabilir bir hedef olduğunu düşündürüyor. Ama bunu yapmadığımda mesela profesör olmak çok zor gibi geliyor. Ve oraya ulaşılabilmesi de çok zor, çok meşakkatli. Evet zaten öyle. Ama arada sadece dediğim gibi mesela bir tane makale yazmaksa bu adım yapılabilir bir adım. Evet. Ya da işte bir kitap yazmaksa bu yapılabilir bir adım. Buradan profesör olmak çok zor.
0: Evet, çok güzel anlattın. Şimdi benim için de çok fikir verici oldu. Yani bir hedef koyuyorsun. Bulunduğun noktadan adımları koymak yerine o noktaya kadar ne kadar geldiğini de net, somut bir şekilde ortaya koyarsan o zaman zaten bir yolculuk içerisinde olduğunu ve yönünün de oraya doğru olduğunu fark ediyorsun. Mesela sizin örnekte olduğu gibi evin tamamını temizleyeceksin. Bunun ileriki adımlarını koyuyorsun. Ama öncesinde de işte temizlik deterjanları aldın, bir evin nasıl temizleneceğini öğrendin. İşte dün yüzükleri toplamıştın, bugün televizyon bilmemnesini sildin. Yarın işte merdivenleri yıkayacaksın, öbür gün çocukları artık eve alınacaksın, kocandan boşanacaksın, ev kirlenecek falan diye yeni adımları koyabilirsin. Güzel. Evet, yani profesörlük örneği de çok güzel inşallah olacaktır.
2: İnşallah.
0: Ama sonuçta bir sonraki adımın yaşadığı verdiği coşkuyu da ihmal etmiyorsun. Buradaki hikayede ikinizden net duydum. Evet. Onun da her adımında coşkusunu yaşamak da önemli gibi gözüküyor.
1: Bir ana hedefim, bir ara hedefim var. Her bir ara hedefe ulaştığımda da aynı duyguyu yaşıyorum. Ve o işte dediğiniz gibi bunun bir yolculuk olduğu ve bu adımların toplamının beni oraya götürebileceğini düşünüyorum.
0: Tamam, çok güzel. Güzel anlattınız. O zaman yani sonuçta ben dünyanın en önemli sporcusu olmayacağım. Haftada iki gün kalkıp da işte bir yürüyüş yapabiliyorsam ve bunu 10 dakika yapabiliyorsam bu güzel bir başlangıç. Aynı zamanda yürüyebiliyorum hala falan. Ve bunun sonunda 5 gün 40 dakikaya belki çıkarabilirim. Belki de çıkarmam ama o 2 gün bunu başardığımda da ne kadar güzel yürüdüm diyebilmem lazım. Çok iyi. Değerli hocam, mindfulness şimdi çok modadır. Bu işte içinde bulunduğun duruma ait olma, o içinde bulunduğun durumla bağ kurma ya da işte duyularını o ana odaklayabilme gibi yöntemleri var. Bunun birçok şeyi de var. Meditasyon yöntemleri. Yani ne bileyim namaz kılmaktan, şey çekmekten, yürüyüş yapmaktan, işte kitap okumaya kadar birçok şey olabilir. Nasıl bakıyorsunuz bu anda olmak, bu psikoloji bilgisi günlük hayatı kolaylaştırır mı?
2: Anda olma kısmını işte maalesef çok fazla karıştırılıyor. Hani anda olma hali, o anki duygum, acım, her neyse bunu görebilme ve kabul ediyor olabilme hali. Demin hocam çok güzel söyledi. Akış hep devam ediyor. Kafamız içinde 5000 tane şey dönüyor. Bir yandan geleceği düşünüyoruz, bir yandan geçmişi düşünüyoruz. Şu an konuşurken bile bir şeyler çağrıştırıyor olabilir. Anda kalmak, şu anki duyguda kalma meselesi çok zor bir mesele. Mindfulness'ta bu yapılıyor esasında. Hani nefes egzersizlerinden biraz daha gevşeme hali değil aslında. Evet, strese iyi geliyor, anksiyeteye iyi geliyor. Fakat şöyle bir durum var. Profesyonel ellerde yapılması gerekiyor bunu. Çünkü çok fazla koçlar falan bunları yapıyorlar. Psikotik örüntüsü olan insanları psikoza da sokabiliyor. O gerçeklikle baş başa kalma hali bazı insanlara iyi gelmeyebiliyor.
0: Bence bununla de alakalı çok fazla çalışma bu değildir
2: var.
0: Yani.
2: Eğer yani evet, çok güzel bir yöntem, çok güzel teknikleri var. Genelde 8 haftalık sürüyor. Ben şahsım adına seviyorum. Kendimde de deneyimlemişliğim var. Fakat güvenli ellerde yapılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani kişinin aslında birçok savunma mekanizması da tam da bu gerçeklik dediğimiz şeyden biraz uzak kalmak için
2: yerli bir edebilir insanı.
0: Mekanizmalar.
2: Evet. Aynen öyle.
0: Şimdi bu mekanizmaları gerçekle bağ kurmak adı altında yerli bir ettiğinde ayrıca gerçekle bağ falan da kuramadığını görüyorsun. Çünkü insan duyu organlarıyla sınırlı bir dünyaya sahip. Duyu organlarıyla gerçek dünyayı yakalamak dediğinde bir takım içsel şeyleri de değersizleştirebilir insanın zihni. O yüzden bu işlerin temel mekanizmasının bilen kişiler tarafından yapılması
2: işte
0: önemli.
2: Herkese güvenmemek lazım. Orada çok güzel ütopik bir ortam yakalanıyor. Böyle kamplar falan var ya, işte nefes kampları falan. Oradaki arka tarafı da ekart etmemek lazım. Buralarda insanların gerçekten bilinçlenmesi lazım. Çok ciddi travmalara maruz kalabiliyorlar.
0: Şimdi benim gibi devlette uzun süre çalışmış insanlar psikiyatri katı tecrübesi de çoksa o kamplardan ne kadar çok insanın
2: çok
0: psikiyatri katlarına geldiğini bilir.
2: Çok.
0: Hocam işte ben şöyle bir etkinliğe katıldım. Travmam varmış. Sonra çıktık geldik, travmam varmış.
2: İşte.
0: Ne yapacağız yani? İşte şöyle bir etkinliğe gittim, bana enerji gönderdiler, manifest ettirdiler. Dizim yaptılar, düzüm yap, şu bu derken aslında müdahale edemeyeceğin ya da tam mekanizmasını bilmediğin bir mevzunun içerisinde cumburlup dalmış oluyorsun. Ve kişi bu bilgiyle artık bu farkındalıkla ne yapacağını bilmiyor.
2: Aynen.
0: Farkındalık dediğimiz şeye gerek yoktur hayatta. Çünkü psikolojik savunma dediğimiz şey zaten farkındalığın sınırlı ve sağlıklı boyutunu sana sağlamak üzerine var. O savunmalarda bozulma olduğunda belki problem, gerçekten bağın tamamen koptuğunda sorun. Ama gelin size pes pembe bir dünyayı gözlüksüz göstereceğim vaadinin hiçbir zaman iyi bir sonuç
2: yani
0: verdiğini.
2: Yani zaten oraya giden insan rahatlamaya gidiyor. Kendi farkındalığını sağlamaya da gitmiyor esasında. Ben kafamı dinleyeyim, rahatlayayım, ondan sonra döneyim. Ama sen orada karşındaki insana psikolojik sağlamlığı tam olmayan bir insana gerçekle yüzleştiriyorsun. Bir noktada bir şeylerine bası yapıyorsun. Burada nasıl iyi olabilir ki bir insan?
0: Evet, şimdi tabii insanlarda bir bakıyorsun kime sorsan anasını babasını suçluyor. İşte bende bu var, annem babam böyle davranmıştı. Ya bir dakika ya, senin annen baban nasıl davranacak arkadaş? Yani bundan 50 yıl önce bu
2: anne
0: insanlar
2: baba ne yapsın, değil
0: beni
2: mi?
0: Travmatize etti falan işte. Şöyle babam şöyle yaptı da. Baban senin 12 saat çalışıyordu, eve geliyordu 2 saat görüyordu seni zaten. Evet. Ve zaten elinden geleni de yaptı belki. Ya da annem işte beni ihmal etti. Ya senin annen 7 tane çocuk büyüttü. Yani hanginizi ihmal etmesin yani. İhmal edilen kendisi zaten. Böyle bakmayıp olaya, böyle sürekli olarak hayatımızdaki bir takım sorunları çocukluğumuzda anne baba tutumlarına neden olarak bulmak var. Ama bir yandan da gerçekten travma yaşıyor insanlar. Türkiye'de travma yaşama ihtimali bir kişinin lifetime yaşam boyu %100 ihtimali.
2: Evet,
0: başka
2: kesinlikle.
0: Ülkelerdeki gibi değil. Çünkü hareketli bir ülkemiz var. İşte deprem yaşıyorsun, trafik kazası görüyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun, savaş görüyorsun falan bir şeyler var. Bu travmatik hikayeleri varsa insanların, o travmatik mevzu hayatlarını zorlaştırıyorsa, burada var mı pratik bilgisi psikolojinin bununla ne yapacağımızla alakalı?
3: Ya bir kere bu yüzleşme eğer hayatını artık işlevselliğini yitirmesine neden olduğu, sadece orayı düşünür hale geldiği veya bazen onu düşünmemek için ortamlardan tedirgin olup kaçtığı ya da o anılarla tekrar tekrar gelen anılarla boğuştuğu bir noktadaysa mutlaka tabii ki yardım alsınlar. Yani böyle bir süreç için mutlaka bir yardım alsınlar. Hep biz ama şuna alıştık, hani olumsuz yaşam deneyimleri hep negatif tarafından bakmaya alıştık. Hani senin de biliyorum çalışmaların var bu konuda. Benim de biliyorsun çalışmalarım var. Aslında bu tür yaşantılar insana bir açıdan bir dunk deneyimi dediğimiz, hani kişiyi kendine getiren,

0: zihin dünyasında aslında bir deprem etkisi yaratan ve dolayısıyla kişiyi olduğu yerden daha iyi bir noktaya taşıyan bir fırsat da taşıyabilirler. Hı-hı. Baktığımız pencere hep onun hani bizi yoran, yıpratan, zorlayan tarafları olabilmekle birlikte bu tür yaşantılar aslında beni geliştirebilir de var olan işlevselliğimden daha üst bir işlevselliğe beni taşıyabilir de daha insan ilişkilerine sargın, daha manevi ve varoluşçu belki bir taraftan bakabilen veya yaşamanın değerli ve kıymetli bir şey olduğunu duyumsayabildiğim bir deneyim içinde bir fırsat da olabilir. İlk perdede yani eğer ki kişi negatif tarafında, kendi başında ne yapacağını bilemez bir haldeyse ve onun hayatını artık ilerleyebilmesine sekteye uğratan bir noktadaysa mutlaka profesyonel bir yardım almalarında fayda var. Hı-hı. Kendi başlarına çözmeye çalışmasınlar, ehil olmayan hiçbir yere gitmesinler. Çünkü işte biliyoruz bir takım işte bu geçmiş yıllarda da olan hani şarlatanlık
1: tek seansta çözümler.
0: O tür çözümler dediğin gibi o kişilerin daha kötü bir noktada, daha belki disosiye olduğu bir noktada kalabilmelerine ve hayatının akışı geri kalan zamanında daha da zorlanmalarına sebep olabiliyor. Dolayısıyla belli uzmanlıklara sahip olan kişilerden mutlaka yardım alsınlar. Böyle bir nokta kendi başlarına çözebilecekleri bir şey olmayabilir. Bunu özellikle belirtelim.
1: Evet. Şimdi tükenmişlik konusuna da bir değinelim hocam. İnsanlar işlerinden bazen zorlanabiliyorlar. Haftanın 6 günü 10 saat çalışan insan da var. İşte siz de onlardan sizinki özel bir durum. Ve bazen artık insanlar tabii sizin farkınız mesleğinizi belki çok önemseyerek, zevk alarak, severek yapmanız ve adınızı koyduğunuz işler yapmanız. Böyle çok sıkışmış hisseden biri, çok kendisini tükenmiş hisseden biri için bir çıkış yoluna öneri var mı?
2: Evet. Teknik söyleyeyim yine.
1: Tamam, çok iyi olacak.
2: Şöyle aslında tamamen sıkışmış gibi değil de şu şekilde anlatabilirim bunu. Kişi bir zorluğun içerisinde bunun içinden nasıl çıkacağını bilemiyor ve aslında hani kendine nasıl bir yol çizebileceğinin farkında olsa da harekete geçemiyor, çözüm noktasına ulaşamıyor. Orada kullandığımız kısa süreli çözüm odaklı terapinin içinde yer alan tekniklerden bir tanesi bir mektup tekniği var. Orada da şöyle yapıyoruz, mesela kişi şu anda bulunduğu yaşının üzerine bu problemin çözülmüş olduğu yaşını hayal ediyor. Mesela 18 yaşındayım diyelim ki ve bir psikolog olmak istiyorum. Başarılı bir psikolog olmak istiyorum. İşte lisans sürecim, yüksek lisans sürecim, birkaç senede bir çalışma süreci koyarsak mesela 28 yaşındaki halini hayal ettiriyoruz kişiye. O esnada gözleri kapalı. Önce bu hayalin içine tam olarak girebilmek için hem bilişsel hem duygusal hem bedensel süreçlerini deneyimletmesini istiyoruz ve hayal ettiği düzeni düşünmesini istiyorum ve bunu detaylandırıyorum. İşte seanslarını yapıyor vesaire. Ama bunu tüm hatlarıyla hayal ediyor. Mesela 28 yaşındaki Cansu nasıl görünüyor? Aynada ona da bakıyor. Nasıl giyiniyor? Bu işi yaparken aslında bu etik çerçeveyi nasıl sağlıyor? Ya da mesleğini nasıl başarılı olabileceği bir noktaya getirmiş? Bu hayalleri detaylıca kurdurduktan sonra diyorum ki şimdi mesela öğlen arası oldu. Seanslarını yaptın. Şimdi yemek için ofisinden çıktın ve en sevdiğin restorana ya da kafeye gidiyorsun. O süreci hayal ettiriyorum, o gidiş süreci. Sonra kafeye ulaştın, menü geldi, siparişini verdin, garson gitti. Siparişinin gelmesini beklerken o esnada yan masanda oturan ortalama 18 yaşlarında görünen genç bir kızın karşısındaki kişiye yakınışlarına şahit oluyorsun. İşte diyor ki ben başarılı bir psikolog olmak istiyorum ama ders çalışamıyorum, sınavlara giremiyorum, denemelere girmiyorum, konu tekrarı yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum ama bu hayalimden de vazgeçmek istemiyorum. Ve nasıl ilerleyebileceğimi, ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bu benim hayalim ve hayalime ulaşabileceğim adımları atamıyorum. Bu konuda motivasyonum yok ya da az önce konuştuğumuz gibi erteliyorum gibi. Yani danışanımın söylediği cümleleri birebir ona o esnada hayal içinde söyletiyorum ve diyorum ki bu Bundan 10 sene önce benzer durumları yaşamış ve bunun üstesinden gelmiş biri olarak 18 yaşında görünen o genç kıza yardımcı olmak istiyorsun. Ve ona bir mektup yazmaya karar veriyorsun. Şimdi çantandan bir kağıt kalem çıkarttığını hayal et diyorum. Sonra işte yine derin nefes al, yavaşça bırak. Şu an odada olduğunu hatırla ve gözlerini aç. Sonra önüne kağıt kalem veriyorum. O yan masadaki kıza bir mektup yazmasını istiyorum. Genelde şey yazıyorlar işte, öncelikle bahsettiklerinize kulak misafiri olduğum için çok özür dilerim ama işte bundan 10 sene önceki halimi hatırlattı bana bahsettikleriniz. Ben de üniversite sınavına hazırlanırken bu zorlukları yaşamıştım. Ama şu an işinde başarılı, bu alanda aktif terapi yapan bir terapistim. Çok ve bu süreçte teknik. Size bunları öneririm. Çok iyi bir mektup teknik. Yazıyor.
1: Hocam çok iyi bir teknik anlattın. Bu bence çok kullanılabilir bir şey. Nereden nereye bir başka gözle kendine bakmak belki de buradaki güzel taraf. Şimdi programın sonuna geldik. Ne yapıyoruz programın sonunda sevgili izleyenlerimiz? Konuklarımızın son birkaç cümlesini alıyoruz. Önümüzdeki hafta bu sözlerle başlıyor programımız. Emre Hoca'ya önce bir dönmek istiyorum ilk olarak. Hocam önümüzdeki hafta bugünü düşünürseniz, bugünkü program ve genel olarak hayata bakışınız, bütün her şey. Önümüzdeki hafta Emre Hoca'nın hangi sözleriyle başlasın program? Bir iki cümle alabilir miyim?
0: Yine.
1: Her gününüze soracağım.
0: Evet. Son program bir şiirle kapanmış. Hı-hı. Ben de programın başından beri bu dizelere takıldı zihnim.
1: Tamam.
0: Cansu Hocam'ın örneği de bunu tekrar çağrıştırdığı için Ahmet Haşim'in bir merdiven şiiri var ya. Hı hı. Hani ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde bir dizi yaprak ve bir zamanlar bakacaksın semaya ağlayarak. Hı. O semaya ağlayarak değil, farkındalıkla, bilinçle, lezzetli bir hayatla, duyumsayarak dolu dolu yaşayalım diyorum.
1: Muhteşem bir mesaj. Fulya Ölmez'den hemen almak istiyorum. Önümüzdeki hafta İnsan Hali programı hangi sözlerinizle başlasın? İki cümlede sizden alalım.
3: Yürümeye cesaretin yoksa hayatım alt üst olur diye düşünme. Nereden biliyorsun altın üstünden daha iyi olmadığını?
1: O da çok güzel bir mesaj oldu. Ve son olarak sevgili Cansu Yurtseven evet. hocamızdan önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın hocam?
2: Benim kitabımdan bir aforizma geldi aklıma. Tamam. Çıkmaz bir sokakta olduğumuzu fark ettiğimizde geri dönmek aslında gerilemek değil ilerlemektir. Bizi çıkabilecek yollara götürür.
3: Çok güzel.
1: Şimdi bugün gerçekten de hem güzel teknikler öğrendik hem güzel sözler, en sonunda güzel bir şiir geldi hocamdan. Psikoloji tabii ki insanın olduğu her yerde vardır ve insanın olduğu her yerde insanı anlamaya çalışan bir bilim dalı. Biz bu programda insanın iyi taraflarına vurgu yapmaya çalışıyoruz ama insan da psikolojiyi de iyisiyle kötüsüyle bir bütün. Her şeyi anlayabilmek zor ama bir çaba değerli diye düşünüyoruz. Bugün de evlerinize program gelirken koskoca bir A Para ekibi elinden gelen çabayı gösterdi. Ben hem yapımcım Aynur Coşan'a hem de yönetmenimiz Alican Yaşar'a çok teşekkür ediyorum emekleri için. Değerli konuklarım iyi ki geldiniz, onur ettiniz bizi. Ne kadar güzeldi sizi bu şekilde bir arada burada görmek. Efendim size de iyi bir hafta sonu diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta insan halinde tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Pyongyang Şibici Kususade Sojal Limçali.
1: Kuzey Koreli bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı muhteşem aksiyon. Confidential Assignment. Yarın 20'de A Para'da.

bağımsızlık savaşının başladığı dönemde Miguel Hidalgo'nun emrindeki askerler Guanajuato'ya girdiler ve Alhondiga de Granada'sı kuşattılar. Saat süren çarpışmanın ve katliamın ardından El Pipile olarak bilinen cesur bir asker giriş kapısını ateşe vererek direnişçilerin Alhondiga'yı sonunda savunmasını sağladı.

0: şehrin her tarafında büyük bir kaosla birlikte yankılandı.
1: Bir dakika, tüm metal nesneler içeri. Jose Juan, gitmelerine izin verme. Şuraya atın.
0: Savaşması için paraya ihtiyacı olduğu bilinen Higaldo, kısa bir süre sonra savaş topu üretmek için bir dökümhane kurmaya karar verdi. Ve orada ülkenin bağımsızlığını destekleyecek sikkeleri üretmeye başladı.
1: Bak, çok güzel.
0: Guanajuato'dan ayrılmadan önce Hidalgo tüm değerli eşyasını ona son bunlar derece sadık olan bir askerine
1: tabii,
0: bıraktı.
1: Tabii, bunlara gözün gibi bak, tamam mı?
0: Ne pahasına olursa olsun bu hazineyi koruyacağına yemin eden bir teğmene. Çünkü bu hazine bağımsız Meksika'nın kurulması için...
2: Silahlarınızı kuşanın, hadi! Sen de!
0: Verdiği yemin kısa bir süre içinde sınandı. Kraliyet birlikleri bölgenin kontrolünü geri almayı başardı. Askeri rehin aldı ve onu Meksiko City'ye götürdü. Ona defalarca işkence ettiler. Ama o hazinenin yerini asla söylemedi. Ondan umudu kestiklerinde ise onu karanlık bir hücreye attılar. Artık yaşlanan, hastalanan ve ölümü yakın olan asker bir şekilde hazinenin haritasını çizmeyi başarmış ve ileride birinin bu haritayı bulması umuduyla onu hücreye saklamış.

0: Hadi evet.
1: Evet evet.
0: Acele et.
1: Çok acıktım.
0: Hadi gidelim.
1: Dostum
0: hey,
1: dikkat et.
0: Hey bu taraftan.
1: Hey düşürdün, onu yerden al. Tamam.
2: Pedro.
1: Evet, yarın
2: Pedro
1: yine oynayalım
0: nerede?
1: Tamam mı?
0: Şunu yapma.
1: Teneffüste. Çok iyi bir oyun değil mi? Ben sana söylemiştim. Bunu yeni öğrendim.
0: Gerçekten mi?
3: Eric. Hadi gel. Futbol oynamak ister misin?
4: Siz oynayın. Ben dükkanda babama yardım edeceğim.
1: Yine mi?
3: Aa.

0: Unut onu dostum. O kız seni hiçbir zaman fark etmeyecek.
1: Bir gün eder. En azından hayal kurayım.
2: Omar. Şu videoları izlemekten ne keyif alıyorsun anlamıyorum. Çok saçmalar.
3: Birçok memelinin idrarlarını, bölgelerini işaretlemek ya da bir eş bulmak için kullandığını biliyor muydun?
2: Ne alaka?
3: Ya bu köpek okula aşık ya da okuldan nefret ediyor. Çünkü sürekli oraya bunu yapıp duruyor. Onu en az 10 kez çekmişimdir.
2: Ah benim kardeşim, sen delirmişsin. Gel hadi. Bırak şunu artık.
4: Yarın görüşürüz millet.
2: Görüşürüz.
4: Evet, yarın görüşürüz. Kendine iyi bak.
5: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
6: Bak burada ne varmış. Canımı sıkma benim.
3: Ver telefonumu.
2: Hey, bırakın. Bırakın onu. Rahat bırakın.
7: Bu acele ne? Nereye gidiyorsun Melek?
6: Biraz sakin olsana sen.
0: Ne istiyorsunuz?
7: Sakin ol. Bir şey yok. Gel şöyle.
3: Ver dedim.
7: Gel.
6: Bak burada ne varmış.
8: Dikkat et.
3: Ver
7: Pekala,
3: telefonumu.
7: Var mısın yok musun?
3: Ver artık, bırak hadi.
0: Hayır demiştim.
3: Telefonumu geri istiyorum.
7: Bana okulun içinde yardımcı olacak biri gerekiyor.
3: Versene.
7: Bunu yaptığına değecek. Bunu iyi düşün.
0: Beni duymadın mı?
7: Beni yüzüstü mü bırakıyorsun?
3: Bırakın çocuğu.
8: Dur artık.
6: Ne var bakalım.
3: Bir şey yok çantada.
2: Bırakın gidelim.
7: Bunu yapma Erik. Bu kötü bir tercih.
2: Herkes burada olmanızdan şikayetçi. Bizi rahat bırakın yoksa bağırırım.
8: Bağırır mısın?
7: Sakin ol. Kiminle dans ettiğini bilmiyorsun sanırım sen tatlım.
0: Buraya.
2: Yukarı.
7: Hadi. Sen Eri'yi takip et.

0: olamaz.
1: Çatıdalar.
2: Daha değil. Bekleyin.
1: Hadi.

0: şimdi.
1: Teşekkür ederiz.

0: Hadi gidelim.
1: Acele et.

0: Biraz daha zaman gerekiyor. Kısa süre içinde eminim ki...
1: Bay Martinez, buraya pazarlık yapmaya değil, bankamızın önümüzdeki 72 saat içinde bu mülke el koyacağını size bildirmek üzere geldim. Tabii borcunuzu ödemezseniz.
2: Ama biz burada yaşıyoruz. Nereye gideceğiz?
0: Beyefendi, bize bir dakika verin lütfen.

0: içinden kemerlerinizi çıkarın.
1: Sen deli misin?
0: Hadi.
1: Ne yapıyorsun? Hayır, sakın yapma.
0: O ipi kavramaz. Ver bana.

0: Ne oldu?
1: O neydi?
2: Size iyi günler Bay Martinez. Görüşmek üzere.
1: Lütfen gitmeyin. Durun efendim.
0: Yaralandın mı hayatım?
1: Erik, ne yaptın sen? Bizi buradan tahliye edecekler ama sen hala oyun oynuyorsun.
3: Peşimizde 3 zorba vardı. Bizi kovaladılar.
1: Hemen odana. Ama... Bir kelime duymayacağım.
0: Ricardo, o daha bir çocuk.
3: Evet,
4: iyi misin?
3: Hadi.

0: krediyi yapılandırmaya çalışsak?
1: Üçüncü kez mi? Yakında garajı kullanmama bile izin vermeyecekler.
0: Yardım etmesi için kardeşini arasana.
1: Onu bu evde bir daha anmamanı söylemiştim.

0: Burada olduğundan emin misin?
1: Burada olmalı. Haritaya göre yeraltı hücrelerinin burada olması gerekiyor. Öyle diyor.
2: Günaydın. İyi uyudun mu?
3: Hayır.
2: Yoksa hasta mısın?
3: Hayır, ondan değil. Babamın sorununu düşünmeden edemiyorum.
2: Senin onu düşünmene gerek yok. O sorun çözülecek. Hı?
3: Neden Carlos amcamı arayıp yardım istemiyor ki?
2: Yıllar önce bir kavga ettiler ve konuşmayı bıraktılar. Hem zaten Guanajuato'da yaşıyor.
3: Biz aileyiz ama, değil mi?
2: Evet, tabii.
3: Biri sorun yaşarsa tüm aile ona yardım eder.
2: Evet, haklısın.

0: Hazırız patron.
1: Güzel. Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Bak Martin, bu kutular Aguas Calientes'e gidecek.

0: Üç tanesi Leona değil mi?
1: Evet.
0: İki tanesi Reaguas Caliente'si. Gerisi de Zacatecas'ı.
1: Harika. Dikkatli ol Martin. Son derece kırılganlar. O yüzden yavaş sür.
2: Omar, burada ne işin var? Hazinemi geri almama yardım eder misin diye sormaya geldim.
3: Ne hazinesi?
2: Telefonum. O telefonun içinde çok fazla bilgi var. Altın değerinde.
3: Unut o telefonu. Şimdiye kadar satmışlardır bile çoktan.
2: En azından benimle gel. Hala orada olduğuna eminim.
3: Ablam burada olduğunu biliyor mu?
2: Aslında bu onun fikriydi.
3: Pişman olacağımı biliyorum.
2: Görebiliyorum.
3: Kenara çekil. Gözcülük yap. Andrea'ya hazineni geri almana yardım ettiğimi söyleyebilirsin.
4: Biliyordum. Sana buraya gelmemenin tehlikeli olduğunu söylemiştim.
2: Her maceranın kendine has bir tehlike düzeyi vardır. Bu riski almaya değdiğini düşünüyorum. Ayrıca sen annem değilsin.
4: Evet ama sorumluluk bende, tamam mı? Lafımı dinlemek zorundasın.
2: Ama Eric'le geldim.
4: Sanki çok fark yaratır. 9 yaşında bir çocuğu riske atmaya hiç utanmıyor musun?
2: Ben 10 yaşındayım.
4: Sence bu çok mu komik?
3: Şey düşündüm
4: pek
3: ki...
4: Pek düşünüyorsun gibi gelmedi bana.
3: Kızmana gerek yok.
5: İşte orada. Bu o.
4: İçeri girin, içeri girin.

0: geliyor. Sen deli misin? 250 bin watt geçiyor oradan.
1: Hadi.
0: Oh!

0: Sanırım geldik. Burası.
1: Bir önceki hücre içinde aynı şeyi söylemiştin. Hatta ondan önceki içinde.
0: Hayır hayır, bu o hücre.
1: Nereden biliyorsun?
0: Bu kalıntılar kesinlikle bağımsızlık savaşı zamanından kalma.
1: Öyle olsa iyi olur. Umarım öyledir. Bakın burada ne var? Merhaba.

0: Bu Guanajuato şehrinin haritası.
1: O zaman bu harita hazinenin haritası olmalı. Hidalgo'nun hazinesini.
2: Hazine mi dedi o? Artık inanıyor musun?
0: Baksana, efsane değilmiş. Zengin olacağız, zengin olacağız.
1: Pekala, o halde ortaklığımıza. Ben yalnız yaşayan bir akrep.
2: Onu öldürdü mü?
1: Çok üzgünüm dostum.

0: Harita nerede? Siz mi aldınız? Söyleyin hemen.
1: Ne haritası?
0: Dinle. Bunu bir daha sormayacağım ufaklık.
2: Çocukları rahat bırak.
0: Ne? Bu da ne böyle? Hey! O benim altınım.
3: Biri altın mı dedi?
0: Hey! Siz kendi işinize bakın.
3: Canım ne isterse onu yaparım.
1: Hadi hadi. Oraya. Vay.
4: Ne?

0: Adam kaçtı. Eri'yi boş verin.
1: Adamlar hazine mi dedi? Guanajuato mu dediler?
0: Evet. Ve nerede olduğunu biliyoruz.

0: Ne düşünüyorsun küçük dostum, ha? Ne düşünüyorsun? Sence oraya gitmeli miyiz, hı? Pekala, tamam o zaman.
1: Varış noktası seçiniz. Guanajuato. Aranıyor. Mesafe 373 kilometre. Tahmini varış 4 saat 13 dakika.
2: Zavallı Omar. Benim hatamdı. Nasıl bir anda uzaklaşabildi ki? Gözümü sadece bir saniyeliğine ayırdım.
3: Sakin ol. Omar çok zeki. Adamın onu görmediği bir anda arabadan inecektir.
2: Peki sen ne diye onu tünele geri götürdün ki? Guanajuato mu? Ne yapacağız?
3: Bilmem.
2: Annemler kesin canımı okuyacak. Hafta sonu onu bana bıraktılar ve ilk günden onu kaybettim. Oraya gitmeliyiz. Gidip ailenden yardım isteyelim.
3: Benimkilerden mi? Dünden sonra mı? Benim şu anda odamda olmam gerekiyordu. Evde olmadığımı anladıklarında bana daha çok kızacaklar.
2: Guanajuato'ya gitmeliyiz.
3: Otobüse binebiliriz. Orada amcam bize yardım edebilir.
2: Bunu yeteceğini sanmam. Sende ne kadar var?
3: Hiç yok. Ama nasıl gideceğimizi biliyorum.
2: O ne demek?
3: Hadi atla.

0: İyi miymiş?
1: Evet. Hala çevre yolundalarmış.
0: Merak etme. Muhtemelen o adam onun arabada olduğunu bile bilmiyordur.
1: Kapa çeneni. Onu oraya götüren sendin.
0: Omar senin fikrin olduğunu söyledi.
1: Sen de inandın mı?
0: Peki annenler ne olacak?
1: Yarın gelecekler. Sonra perşembe yine gidecekler.
0: Sürekli gidiyorlar değil mi?
1: Evet, çok seyahat ediyorlar.
0: Benimkiler hiçbir yere gitmiyor.
1: Sana bağıran o adam baban mıydı?
0: Evet. Kötü günündeydi. Bizi tahliye ediyorlardı.
1: Öyle mi?
0: Evet. Guanajuato'da amcamla konuşmayı umuyorum. Yardım isteyeceğim.

0: On est. Bilmem. Bir harita parçası gibi değil mi? O adamdan aldım. Şey, öldürülen adam.
1: Ejderhaların sırrı. Bu hazine haritası. Sence bu ne anlama geliyor?
0: Bilmem ki. Ama tüm bu hazine ve ejderha olayı bekleyebilir. Omar'ı bulmamız daha önemli.
1: Adam beklemeyecek ama.

0: Fulle lütfen.
1: Tabii efendim.
0: Lavabo nerede?
1: Şu tarafta.
2: Telefonunu verir misin? Annemi aramam gerekiyor.
3: Tabii. Al. Aç mısın?
2: Çok. Anne.
4: Erik, neredesin sen? Başına bir şey geldi sandım.
2: Bir şeyim yok. Dün bir arkadaşımda kaldım.
4: Bana neden haber vermedin peki? Az daha polise haber verecektik.
2: Gerek yok, ben iyiyim.
4: Tamam, lütfen bana
3: arkadaşının adresini ver hemen.
2: Anne, sesin gelmiyor.
4: Erik. Erik.
3: Annenle konuştun mu?
2: Çok endişelenmiş.
3: Şu anda Leo'nun biraz dışında olduğumuzu ve başka bir yoldan gidersek de... Hayır.
2: Affedersin. Şarjın az olduğunu sana söylemeyi unuttum.
3: Omar'la nasıl iletişim kuracağız şimdi? Ankesörlü telefon kullanacak paramız da yok. Kalmadı zaten.
2: Böyle olacağını bilemezdim ki.
3: Düşün.
2: Affedersiniz bayım, bizi Guanajuato'ya götürür müsünüz?
5: İçine mi? Tamam, atlayın.
3: Ama paramız yok ki.
2: O bunu bilmiyor.
5: Aileniz tek başınıza gezmenize izin veriyor mu?
3: Babamın arabası bozuldu ve o yüzden çekiciyle gitti. Bizi Guanajuato'da bekliyor.
5: Kardeş misiniz? Hiç benzemiyorsunuz.
2: Hayır, biz...
3: Arkadaşız.
5: Bindiğinizde sizi sevgili zannettim.
2: Hayır.
3: Mümkün değil.

0: 290 peso tuttu çocuklar. Hey! Hey! Hey!
1: Koş!
0: Geri dönün çocuklar!
1: Hadi!
0: Sevgili olduklarını biliyordum.
1: Bak!

0: konuştuğu için bütün şarjım bitti. Evet. Ne yapıyoruz?
1: Telefonunu verir misin? Dönüş bileti almak için amcamdan para isteyeceğim.
2: Ne dönüşü? Hazineyi aramayacak mıyız? O deli onun için birini öldürdü.
0: Bu bizim sorunumuz değil. Hemen geri dönmemiz gerekiyor.
2: Benim de telefonumun şarjı bitti.
0: Hadi ama. Şarjın tam bir gün gidiyor. Bir de saçma sapan videolar çekiyorsun.
2: Onlar saçma sapan videolar değil. Bilimsel araştırma videoları. Ayrıca telefon benim. Şarjının bitip bitmediğine karar verecek olan benim. Ve tamam, başka bir şey yok.
0: Bozukluğunuz var mı acaba?
1: Onun olabilecek birkaç cam fabrikası buldum.
0: İkisini arayacak paramız var sadece.
2: Tamam. Ben olmadan bir şey yapamadığınızı gördüm. Amcan nerede çalışıyordu acaba?
1: Bizim gibi bir cam fabrikasında.
2: Adı ne?
1: Fabrikanın mı? Bilmediğimi söyledim.
2: Amcanın.
1: Aa, Carlos. Carlos Martinez.
2: İşte buldum. Carlos Martinez. Dükkanın adı Camdan Kalp. Çok kötü. Çalıyor.
0: Sağ ol kardeşim.
1: Alo? Carlos Martinez lütfen.
3: Eric, bu ne büyük sürpriz. Sahi mi? Babanlar da burada mı?
1: Hayır, tek geldim. Yani birkaç arkadaşımla.
3: Şu an neredesin? Görüşelim.
1: 28 Eylül Caddesi'ndeyiz.
3: Aa, harika. Alhondiga de Granaditas o caddede.
1: Alhondiga de Granaditas mı?
3: Evet, orada buluşuruz. Bir saate.
4: Görüşme sonlandırılmıştır.
2: Alhondiga buğday ve mısır depolarının olduğu yerdir.
1: Buğday ve mısır mı dedin?
2: Evet, öyle dedim. Granaditas bağımsızlık savaşının başlarında Hidalgo tarafından ele geçirilmiş. Hayır. Hazine haritası hep sende miydi? Neden bana söylemedin?
1: Hiç sormadın ki. Bunun Alhondiga olması gerekiyor.
2: Bir kralın tacı mı yani?
1: Ya da bir kale.
0: Bunun hayal ürünü olduğunu sanıyordum.
1: Emin değilim.
2: Hayal ürünü değil. Hazinenin bu şehrin altında gömülü olması gerek. Altın ve gümüş sikkeler, mücevherler, o pisliğin önce bulmasına izin veremeyiz.
1: Almasına da.
2: Satmasına da.
0: Kes artık, maceranın sonuna geldik.
1: Amcamın gelmesine daha var. Neden aramıyoruz? Bir şeyler bulabiliriz.
5: Bunlar bu odadakilerden daha farklı eserler. Benzer kalıntılar gördüğümüz 5. odayla kıyaslayabilirsiniz.
2: Eminim bu sikke hazinedekilerdendir. Bu da.
5: Merhaba. Rica etsem cama dokunmadan baksanız olur mu?
2: Affedersiniz.
5: Okula mı geldiniz?
0: Hayır. Meksiko City'den geldik.
5: Bağımsızlık çağına mı ilgi duyuyorsunuz?
1: Biraz.
2: Bunlar Hidalgo'nun sikkeleri mi?
5: Hayır, onları Morelos bastı.
1: Hidalgo'nunkiler nerede?
5: Onun sikkesi yok ki.
2: Ne demek onun yok?
5: Alhondiga'yı ele geçirdikten sonra Hidalgo, Meksika'nın ilk sikkelerini bastırmak için bir dökümhane kurulmasını emretti. Ama hiç sikke basamadılar çünkü kraliyet muhafızları bölgenin kontrolünü geri almayı başardı.
2: Olamaz.
0: Demiştim.
5: Orada hiç sikke basıldığına dair bir kanıt bulunamasa da bazı tarihçiler orada birkaç sikke basıldığını düşünüyor.
1: Bu dökümhane nerede?
5: Şehir dışında. Prens ordusunun karargahının yanındaki çiftlikte.
1: Taç krala ait değil. Prense ait.
2: Tabii ya.
5: Hangi taçtan bahsediyorsunuz?
1: Bir efsane var da. Omar kafayı taktı.
0: Sadece bir oyun. Bilirsiniz, artık çocukların düşündüğü tek şey oyun oynamak. Sağ olun.
5: Görüşürüz.
1: Bu o Alhondiga olmalı. Ve karargah da burada.
2: Oraya gitmemiz gerek.
0: Bu kadar kaba olmayın. Kadın çok iyi davrandı. Ona veda bile etmediniz.
2: Haritadaki taç bir prense aitmiş. Krala değil.
0: İster imparator,

0: ister Mihracı ister İran Şahı olsun, bana ne? Amcan yakında burada olur, onunla birlikte şehre döneriz.
1: Bu harita gerçek. Bunun için adam öldürdüler.
0: Aynen öyle, adamı öldürdü. Ve yine birini öldürebilir.
2: O kağıt parçası da ne?
1: Hangi kağıt?
2: Az önce cebine koyduğun. Eski bir şeye benziyor, müzeden mi aldınız yoksa?
1: Hayır, bir oyunun haritası. Kaçın!
2: Hadi! Durun! Çocuklar durun, peşlerinden gidin!
3: Bu çocukları durdurmamız gerekiyor. Sanırım bir şey çalmışlar.
4: Bir 61 durumu söz konusu. 3 çocuk bir şey çalmış gibi görünüyor. Tamam.
5: Zemin katı kontrol ediyorum.

0: Mutter. Vai, Gennaro.
1: Dale, dale, lucha que lucha.
2: Hey çocuklar, burada olmamanız gerekiyor. Lütfen burada olmamalısınız, gitmelisiniz hadi.
0: Peşimizde birileri
2: burada var. Burada olmamalısınız çocuklar, lütfen gidin hadi.
3: Yardım
2: hadi
3: edin.
2: Gidin. Gidin artık
3: hayır,
2: dedim.
3: Hayır lütfen, yardım edin. Lütfen.
4: Gel buraya.
5: Hey evlat.
4: Buraya geri gelin. Geri gelin.
3: Yardım et.
6: Götür şu çocuğu.
4: Buraya. Hadi.
3: Yardım et.
2: İyi misiniz çocuklar?
0: Bir imza alabilir miyim?
2: Üzerimde kalem yok.
0: Hadi gidelim.
2: İyisiniz değil mi?
3: Evet sağ olun, görüşürüz.
2: Rica ederim, sonra yine gelin. Şu çocuklar yok mu?

0: Erik?
1: Amca?
0: Nereye gidiyorsun?
1: Durdurun onları.
0: Ne oldu?
1: Babası mısınız?
0: Amcasıyım.
1: Müzeden bir harita çalmaya çalıştığını düşünüyorum.
0: Bu doğru mu Erik?
2: Hayır.
1: Harita cebinde.
2: Harita var ama müzeden çalmadım.
3: Oyun haritası olduğunu söylemiştim.
1: Bu son derece ilginç ama buranın değil. Üzgünüm. Boş yere günahınızı aldım.
0: Evet ama kaçtıkları için onlar da biraz kabahatli sayılır bence.
2: Güvenlikler bizi korkuttu.
0: Yanlış anlaşılma olmuş.
1: Hayır.
0: Küratör tatlıymış.
2: Güvenliği peşimizi takarken değildi.
0: Aç mısınız? Kahvaltı ettiniz mi bakalım?
3: Biz tokuz, sağ olun.
4: Ben çok açım. Dünden beri bir şey yemedim.
2: Ben de açlıktan bayılacağım.
0: Yakında harika çilekiles yapan bir yer var. Gidelim mi?
3: Sağ olun.
0: Buralı mısın?
3: Hayır. Meksiko City'liyim.
0: Ne zamandır Guanajuato'da yaşıyorsun?
3: Meksiko City'de yaşıyoruz.
0: Nasıl? Onlarla kaldığını sanmıştım.
2: Birlikte geldik.
0: Tek mi? Sakın izin almadan geldik demeyin bana. Ayrık.
2: Ne yapıyorsun?
0: Babanları arıyorum tabii ki. Meraktan amca, deliye dönmüş olmalılar. Sizin de ailenizi arayacağım. Onlar da deliye dönmüştür.
2: İzin ver açıklayayım.
0: Neyi açıklayacaksın? Başınız dertte mi?
2: Banka babamın dükkanını elinden alacak. Senden yardım istemeye geldim.
0: Seni o mu yolladı?
2: Hayır, kendim karar verdim.
3: Doğru söylüyor.
5: Sanırım doğru yerdeyiz.

0: Pekala küçük dostum. Gidip bana şu gizli kapıyı bul. Anladın mı? Gizli kapı.
1: Efendim, burada olamazsınız. Bu özel bir prova efendim.
0: Evet.

0: 맛있어.
1: 에릭이 göndererek bana resmen şantaj yapıyorsun. Bak sonra görüşürüz. Babanla konuştum.
0: Evet, fark ettim. Herkesin keyfi kaçıyor.
1: Bugün buraya gelecekler. Ve bu durumdan pek memnun değil gibiydi.
2: Benim babamla konuştun mu?
1: Hayır. Ama sesli mesaj bıraktım.
2: Sağ ol.
1: Benimle ve iyi olduğunuzu söyledim.
3: Mesajı görmez bile.
0: İşe mi gitmen gerekiyor?
1: Gitmem şart değil. Sonuçta yeğenim her gün gelmiyor. İzin almadan gelmiş olsa da. Pekala, ne yapmak istersiniz?
0: Söyleyeyim mi? Şu harita olayı olmadan önce küratör mutlaka prensin karargahına gitmemiz gerektiğini söylemişti.
2: Mariana.
1: Hiç gitmedim.
0: Şehir dışındaymış. İrapatua yolundaymış.
1: Yani?
0: Babamlar gelmeden önce oraya gideriz diyordum.
1: Bir anda ne oldu da tarihe bu kadar merak saldın?
0: Mariana oraya mutlaka gitmemizi söyledi. Orada çalışıyormuş.
2: Hidalgo orada yaşarmış. Yani devrim zamanında falan işte.
3: Bunu Mariana söyledi.
1: Sanırım gidip oraya bir bakabiliriz. Daha önce Guanajuato'ya geldiniz mi?
3: Hayır.
1: Eminim çok beğeneceksiniz.
0: Radyoyu açsana.
1: Radyo mu? Neden peki?

0: Neden sürekli haritaya bakıyorsun?
1: Onlardan hep bunu istiyorum.
2: Bu bir hazine haritası.
0: Hazine haritası mı? Kulağa ilginç geliyor. Çocukların sadece video oyunlarıyla ilgilendiğini sanıyordum ben de.
2: Öyle zaten. Bu bir video oyunu.

0: Pekala. Burası pek tarihi değil gibi, değil mi?
1: Biraz modern görünüyor değil
2: mi? Pekala, hadi etrafa biraz bakalım.
0: Siz bekleyin, ben gidip sorayım.
2: Vay.

0: Sanırım burası o karargah. Bu Hidalgo.
1: Baksana. Şu adam tüneldeki o yaşlı adama ne kadar da çok benziyor.
0: Evet, aynı.
1: Teğmen Jose Haon Barrera'nın anısına. Kendisi 1810'da Prensin Ejderha Birliği karargahından sorumlu teğmendi.
0: Ejderhalar. Ejderhanın sırrı.
1: Ülkenin atasına sadık olan isim, Meksiko City'de unutulmuş bir hücrede yıllarca kapalı kaldıktan sonra hayatını kaybetti.
0: Hazineyi o saklamış o zaman. Haritayı da o çizmiş.
1: O zaman o yaşlı adam... Ne olamaz ki, 200 yıl önce yaşandı bunlar.
0: O yüzden harita onun hücresindeydi.
1: Yani sence o prensin ejderhası mı?
0: Haritanın diğer parçası lazım.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Sakın hareket etme. Gerçekten çok şaşırdım. Bu kadar gelebileceğiniz hiç aklıma gelmemişti. Eğer biraz da büyük olsaydınız hepinizi işe alırdım.
0: Hayır, sağ ol. Ortaklarına nasıl davrandığını gördüm.
2: İştir evlat. Hazır işten bahsetmişken, o haritanın yarısı bana ait ufak dostum. Ver onu bana. Hadi ver şu haritayı hemen.
1: Ne yapayım? Ver hadi.
0: Haritayı aldın, bırak onu artık.
2: Evet, ama öncelikle size küçük bir hediye vereceğim. Yerinde olsam, hiç kımıldamadan öylece dururdum. Bunlar gerçekten çok tatlı, sevimli canlılar ama bir tehdit hissederlerse insanı hiç acımadan sokuveriyorlar.
1: Al şu şeyi üstümden.
3: Kaydetmeyi seviyorsun demek.
0: Üzgünüm, isteyerek olmadı.
1: Çok fazla bekledin. Beni zehirlemesini mi bekledin?
0: Nutkum tutulmuştu.
3: Ne oldu? Kavga etmeyi bırakın. Dikkat et.
0: Çok güzel.
3: Hadi gidelim.

0: Babamla neden kavga ettiniz?
1: Deden öldükten sonra dükkanın başına ikimiz geçtik. Ben dükkandaki bazı şeyleri değiştirmek istedim. Mesela daha modern ekipmanlar almak ve dükkanı büyütmek istedim. Ama baban izin vermedi. Her şeyin aynı kalmasını istedi. Neden çalışan bir şeyi değiştirelim ki dedi. Şu an çok aptalca geliyor. Birbirimize ağza alınmayacak laflar ettik. Sonra yollarımızı ayırdık.
0: Babam mı?
1: Hayır. İşten arıyorlar. Onları sonra ararım.
0: Cep telefonu neden daha önce aklıma gelmedi ki?
2: Ne cep telefonu?
0: Seninki. O adamı kaydettin değil mi?
2: Birkaç çekim yaptım.
0: Belki de haritanın diğer parçası orada çıkmıştır.
2: Olabilir. Bakalım.
0: İşte orada. Şarkı söyleyen kadının kalbinde yatar. Ejderhaların sırrı. Şarkı söyleyen kadının kalbinde yatar.
3: Hazine şarkıcının kalbinde o zaman.
2: Bulduk, gizemi çözdük.
1: Babanlar gelmek üzeredir Erik. Hazine avcılığı oynamaya son versen diyorum artık. Bence bugün yeterince macera yaşadık.
0: Bu oyun değil.
1: Dinle Erik. Zaten evden izin almadan buraya geldin. Guanajuato'ya kadar otostop çekerek gelmişsin. Yiyecek alacak paran bile yok. Öfke nöbeti geçirecek bir konumda değilsin.
0: Öfke nöbeti geçirmiyorum. Başka çarem yoktu. Eğer bize yardım etmezsen... Tek kurtuluşumuz o hazine.
1: Ne hazinesinden bahsediyorsun sen? Bu bir oyun. Ben de eğlenmek için dahil oldum ama bu kadarı yeter. Hazinelerin gerçek olmadığını bilecek yaştasın artık. Affedersin. Alo?
0: Onu bulacağım.
1: Bir dakika, Erik! Erik!
4: Hadi gidelim.

0: Hayır, ver bana.
1: Hayır.

çekil hadi.

0: Erik, atla hadi.
1: Ey, hadi koşun.
2: Dikkat et. Şuna bak. Hadi hadi.
0: Erik, neler oluyor? Onlar kim?
2: Bizim mahallenin zorbaları hazine istiyorlar.
0: Hangi hazine?
1: Hazine olayı gerçek.
0: Dikkat et.

0: Gel bakalım buraya. Hadi alın ortak.
1: Görgü tanıklarına göre her şey Eric'in bir çocuğun kaykayını çalmasıyla ve sonra kaçmaya çalışmasıyla başlamış.
2: Bunu yapma sebebi o serserinin onun peşinde olması.
1: Her neyse, onu karakola götürmem ve orada onun olayla ilgili ifadesini almam gerekiyor.
2: Bu onların kabahati değil ama.
3: İyi misin Eric?
4: Evet, sadece birkaç morluk var.
2: Sadece peşinde o serseri olduğu için yaptı.
1: Üzgünüm ama çocukları hemen karakola götürmem gerekiyor. Oraya götürüp ifadelerini orada alacağım.
4: Bir şey sorabilir miyim?
3: Tabii.
4: Guanajuato tarihi hakkında çok şey biliyor musun?
3: Evet, öyle de denebilir tabii.
4: Şarkı söyleyen kadını biliyor musun? Bir yer mi, bir insan mı, nedir?
3: Hayır, anımsayamadım. Juarez tiyatrosu olabilir. Birçok ünlü orada şarkı söyledi.
4: Öyle bir yer var mı?
3: Gitmediniz mi? Gitmelisiniz. Şehrin en meşhur yerlerinden biridir.
2: O çocuk bunu
3: yapmazdı. Paris operasından ilham alınmış. Devasa bir fuayesi var. Bakın, ve binanın ön cephesinde Yunan tanrıçalarının bronz heykelleri var.
4: Tanrıça mı?
3: Evet, resmi müziğe ve sanata ilham olmuş Yunan tanrıçaları var.
1: Karakola götürmem gerekiyor. Anlamıyor musun?
3: Bak, siz burada bekleyin, hemen geleceğim.
2: Siz bir türlü anlamak istemiyorsunuz.
1: Elimden hiçbir şey gelmez.
2: Lütfen memur bey, hiç yardımcı olmuyorsunuz. Bana ateş edin.
3: Size bunun onların kabahati olmadığını söyledik.
1: Peki o zaman niye kaçıyorlar? Bütün birimlerin dikkatini. Kaçan 3 çocuk var.
5: Nereye gidiyorlar?
3: Bana çok meşhur bir tiyatroyu sordular az önce. Bir yere ayrılmayın dedim.
6: Neden sürekli seni dinliyorum ki ben?
4: Tanrıçalar bunlar olmalı.

0: doğru yere geldiğimizi sanmıyorum.
1: Niye ki?
0: Çünkü burası 1903'te açılmış.
2: Yani Yigaldo'dan sonra.
0: Gidelim.

0: deniz kızı. Deniz kızı şarkı söyler. Şarkı söyleyen kadın deniz kızı.
1: Ejderhaların sırrı. Şarkı söyleyen kadının kalbinde yatar.
2: Hazine o madenin içinde olmalı.
0: Deniz kızı madeninin kalbinde.

0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Deniz kızına.
0: Madene mi?
2: Evet, götürebilir misiniz?
0: Orası yıllar önce terk edildi.
3: Biliyoruz, sadece ödevimiz için o madenin birkaç fotoğrafını çekmemiz gerekiyor.
0: Atlayın.
1: Teşekkür ederiz.

0: Olamaz. Amerikalı çoktan gelmiş.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Babam arıyor.
2: Bırak açma. Madenden çıktıktan sonra onu geri ararız.

Huh?

0: Hazine burada olabilir mi?
1: Öğrenmenin tek bir yolu var. Bunlar dinamit çubukları.
0: Dinamitler çok dengesizdir. Özellikle de bunun gibi nemli ve eski hisseler. İnternetten öğrendim.

0: yaptı.
1: Söylemiştim. Ne çok güzeller.
0: Bakın.
2: Hidalgo'nun hazinesini bulmuş olmak nasıl bir his?
0: Harika, zengin olduk. Tarihe bak.
1: Ekim 1810.

0: Hidalgo'nun hazinesini bulmuş olmak nasıl bir his?
1: Harika! Zengin olduk! Tarihe bak!
2: Ekim 1810.
0: Hidalgo'nun hazinesini bulmuş olmak nasıl bir his?
2: Ekim

0: Böylece sandığı çekebilirsin.
1: Tamam.

0: O da neydi?
1: Bir patlama oldu. Koşun!

0: Ömer.
1: Ah, bacağım acıyor.
2: Sakin ol.
3: Az önce hastayı bölgeden aldık ve hastane için yola çıkıyoruz.

0: Teşekkür ederim. Beni çukurdan çıkardığın için. Hayatımı kurtardığın için. Sandık için çok üzgünüm.
1: Sen her hazineden daha değerlisin.

0: Erik, iyi misin oğlum?
1: Hı? Evet, birkaç sıyrık sadece.
2: Eski bir madene girme saçmalığı da nereden çıktı Erik?
1: Birlikte hazine arıyorduk.
2: Hazine mi?
1: Evet, dükkanımızı ve evimizi kurtarmak için hazineyi bulmak istedim.
2: Erik, hazineler gerçek değildir evlat.
3: Merhaba.
2: Merhaba. Teşekkür ederim. Ne bileyim işte.
3: Rica ederim. Sonuçta yeğenim değil mi?
4: Eğer başınıza bir şey gelseydi ben yaşayamazdım. Tamam mı? Söz veriyorum, bir daha seni ve kardeşini asla yalnız bırakmayacağım kızım.
0: Hı? İyi misin?
1: Evet.
0: Bizi çok korkuttun hayatım.
1: Özür dilerim.
0: Bir daha lütfen böyle yapma. Seni sevdiğimizi biliyorsun.
3: Bir aile üyesinin başı sıkıştığında onları asla yalnız bırakmamalıyız.
2: Sanırım tüm olanlarda benim de büyük bir payım var. Seni o zamanlarda da aramam gerekiyordu. Ama gururuma yenik düştüm.
3: Bırakalım geçmişte kalsın.
2: Bırakalım geçmişte kalsın.
5: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
5: Durumları iyi
6: evet,
5: mi?
6: Evet, gayet iyiler.
1: Şey, burası...
0: Ne?
1: Burası...
0: Yaralandın mı? Hayır, sadece bir sıyrıkmış.
5: Taburcu olacak.
0: Ciddi bir şey değil.
1: Dikkatli bas. Sorun ne?
5: Peşinizdeki adamın kimliğini belirlemeyi başardık. Kendisi birçok ülkede aranan dini eser kaçakçısıymış. Pek çok eser çalmış. Ayrıca bu tutuklama için özel bir ödül de var. Onu yakalamamızı siz sağladığınız için bence bu ödülü siz çocuklar hak ediyorsunuz.
1: Peki ya hazine? Onu buldunuz mu?
0: Görünüşe göre patlama nedeniyle birçok tünel çökmüş. Kazı çalışmaları birkaç yıl sürecektir. Hazine sonsuza kadar yok olmuş olabilir.
7: Ama en azından hepsi değil.
4: Onları nereden aldın oğlum, söyler misin?
7: Hidalgo'nun sandığından.
0: Verebilir misin?
1: Tarihe bakın.
0: Görünen o ki bunlar Hidalgo'nun dökümhanesinde basılmış. Bu da bunlar basılan ilk direnişçi sikkeleri demek. Bağımsız Meksika'nın ilk sikkeleri yani.
3: Sanırım size özür borçluyuz.
2: Evet, hazine konusunda sana inanmadığım için üzgünüm Erik.
3: Mariana, sana teşekkür etmek istiyorum. Desteğin için.
0: Önemli değil. Ayrıca hep hazine avına çıkmak istemişimdir zaten.
3: Seni yemeğe çıkarmayı çok isterim. Yardımın için.
0: Bence bu

0: Hidalgo'nun hazinesi bir kez daha gömülmüştü. Ama Erik, mutluluğunu güçlendireceği bir hazine keşfetmişti. Dostluk, aile ve sevgi hazinesi. Hiçbir altın bir dostun yardımı kadar değerli değildir.
1: Aferin
0: ve sana. Hiçbir servet bize evimizin sıcaklığını hissettiremez.

0: olan bu Pyongyang Şibici'yi susadı.
1: Soğucan Limçali.
2: Kuzey Koreli bir suç örgütü lideri ve onu yakalamak için Güney Kore'ye gönderilen gizli ajan. Gizli görevi tamamlamak için sadece 3 gün var. Güney Kore yapımı muhteşem aksiyon. Confidential Assignment. Bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Ankara.
1: Ankara değil. Bu tada basmanıza gerek yok. O üçüncü bölümde olacak.
0: Evet.
1: İki harfler en yakınları topladı geçti tabloda.
0: Bunu bir arkadaş.
1: Evet. Koyu.
0: Yani,
1: doğru tabii ki.
0: Ya ama neden böyle buldun?
1: Tire.
2: Tire.
1: Doğru yanıt. Tire olacaktı.
0: Ay, şey köftesi vardı.
1: Hayır. Ya niye köftesi var? Seni biliyorsun gibi bir çıkıcı oldu.
0: Karizmatik.
1: Ah doğru.

0: Efendim, kaybedenin oynadığı yarışma Sır Küpü'nün hemen yeni bölümünü başlatıyoruz ve dönüyoruz. Bu akşamki konuklarımızı tanıyoruz. Hoş geldiniz Mine Hanım, hoş geldiniz Yiğit Bey. Hemen sizi tanıyoruz Mine Hanım. Neyi yaptınız, Enkar, geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Mine Enkar ben, oyuncuyum. En son Kızılcık Şerbeti'nde 30 bölüm canlandırdık. O bitti. Sonrasında Arka Sokakları bitirdik. Şimdi yeni projelere adım atmak üzereyiz. Tiyatro ve müzikaller var. Onlarla alakalı görüşmeler yapıyoruz. Böyle.
0: Harika. Güzel. Çocuk tiyatroları da var galiba.
1: Çocuk tiyatromuz var. Yaratıcı drama öğretmenliği yaptığım için önceden de çocuk tiyatrosu yaptık. Yaratıcı drama öğretmenliği çocuklar üzerine birçok böyle faaliyetlerde bulunduk. Evet.
0: Harika. Bugün bir İl ve o ilde bulunan bir okulu temsil edeceksiniz. Oh. Gönlünüzden bir il geçiyor mu?
1: Hatay.
0: Nasıl? Bir anısı var galiba.
1: Var, evet. Hatay'ı çok seviyorum. Hatay benim yarı memleketim, gönüllü memleketim diyebilirim. 10 sene biz orada yaşadık. Deprem zamanı orada değildik ama şöyle deprem olduğunda ben bir fiil oraya gittim. Arkadaşlarımla beraber, STK'lı arkadaşlarımla gönüllü olarak yardımda bulunduk. Onlarla beraber ilk önce Milas'tan gönüllü arkadaşlarımız tırda yardım gönderdik. Evet. Orada gönüllü olarak çadırlara yardımlar yaptık. Böyle. Vallahi, çok seviyorum orayı.
0: Çok büyük bir asrın felaketini yaşadık. Evet. Ama yaraları da el birliğiyle saracağız. Sarmaya da devam edeceğiz. Hemen Yiğit Bey'e dönüyorum. Müzik dünyasından güzel bir isim. Sağ olsun, evet. Destek vermeye geldi bize.
2: Ben teşekkür
0: Genç
2: ederim.
0: Kardeşlerimize Ağrı sizi tanıyalım. Buyurun.
2: Ben Yiğit Kaya, 26 yaşındayım. Müzisyenim, şarkılar yazıyorum, söylüyorum ve aranje ediyorum. Yani şarkıcıyım. Bir yandan yeni projelerde oyunculukla alakalı auditionlar veriyorum dizilere. Hı hı. Ve reklam seslendiriyorum. Genel olarak hayatım bunlardan ibaret.
0: Müzik yazıyorsunuz.
2: Evet, kendi şarkılarımı kendim yazıyorum.
0: Kendi sözlerinizle beraber. Evet. Nasıl böyle bir müzikle esinlenme veya sözleri yazarken ki geçen süreçlerden biraz bahsedelim mi? Nasıl çıkıyor şarkı sözleri?
2: Yani hem kendi hayatımdan hem gözlemlediğim insanların hayatından bütün yani her şeyden ilham alabilirim. Öyle bir sınırım
0: yok. Yaşanmışlıkları diyorsunuz üst üste koyarak.
2: Yaşanmışlıklar da bazen hani bir şey kaleme almak istemek de bir şeyi abartmak istemek de bunların hepsiyle oluyor.
0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nü hızla başlatıyoruz.

0: Evet efendim, illeri belirledik, okulları seçtik ve hemen soru tablosunu açıyoruz. 1 ve 30 nolu sorular arasında yarışacağız. Her doğru yanıtımızda 5 puan olacak. Mia Hanım, önce sizinle başlayacağız. Hı hı. Soru tablomuz gelsin, bakalım bugün kaç soru üstünden yarışıyoruz ve nasıl bir şifre kelime mi buluyoruz? Evet, şifre bir kelime bulacağız. Uzun bir kelime sakladık sizin için bu bölümde. Ve sizle başlıyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3.
0: 3. 3 ile başlayalım.
1: Evet.
0: Geliyor sorumuz. Çok koyu. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Kapkara.
0: Kapkara değil. Butona basmanıza gerek yok. O 3. bölümde olacak. Harikasınız. Çok koyu, kapkara değil ama ya. Biz bir harf açalım. Belki bir faydası olur. Cevap hakkı yitmeyi size geçiyor. Z'yi açtık. 10 saniyeyi başlattık. Bakalım ne olabilir?
1: Ay çok kolay. Aklıma geldi.
0: Ne olabilir?
2: Gelmedi sormada bir şey. Z.
0: Mina Hanım size geliyor. Söylemeyin. Şimdi bir harf daha açacağım. Kurallar gereği. Sizden cevap vermenizi rica edeceğim. Evet.
1: Zifiri.
0: Zifiri mi?
1: Niye değil mi?
0: Tam koyu.
1: Yani,
0: doğru tabii
1: yok.
0: Ki.
1: Ya ama neden böyle
0: çok emindiniz. Onun için bir arada bırakmak istedim. Bir de şifre harf buldunuz. Harika bir İ harfini buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolusu? Biraz heyecan geçmeye başladı.
1: Ay hala var.
0: Biraz daha yükselteyim mi o heyecanı?
1: Yükselteyim.
0: Peki. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolusu soruyu açalım?
1: Hmm, peki. O zaman...
0: Zifiri bir... bu arada sizin aklınıza gelmedi ama...
2: Gelmedi.
0: Gelmedi. Tamam.
1: Kaç... Bir açalım. Kız kardeşimin doğum günü olsun. Uğurlu olsun. Hadi.
0: Bir. Bir video soru. Oo. Bir görselimiz var. Önce izleyelim. Sonra da cevaplamaya çalışalım.
1: Peki.
0: İzliyoruz.

0: Bursa'nın ilçesini soruyoruz. 10 saniye süreyi başlattık. Neresi acaba? Bursa'nın ilçesi. Uzun da bir yer.
1: Mudanya olursun, olsun mu?
0: Olmasın, sığmıyor. Daha doğrusu biraz kısa kalıyor Mudanya. Başka ne olabilir? Bir harf açalım. Yiğit Bey, hazır mısınız? Cevap hakkı size geliyor. Neresi olabilir?
2: Yani C. Hiçbir şey gelmedi şu an aklıma, yazdık da bir yer.
0: Neresi olabilir? Bursa'nın bir ilçesini arıyoruz.
2: Ben yine bulamadım.
0: Hiç problem değil. Bir harf daha açacağız. Tekrar Mine Hanım'a geleceğiz. Neresi olabilir? C ve Y harflerimiz var. Belki böyle bir bey mi desem? Sonuna çağrışımı yapmaz mı?
1: Karaca Bey mi?
0: Yiğit Bey, süre bitti. Yiğit Bey, sizin için süreyi başlatıyorum. 10 saniyeniz başladı.
2: Karaca Bey.
0: Karaca Bey. Geçmiş olsun. Mine Hanım, üzgünüm. 10 saniyeyi dikkatli kullanmanız lazım. Süre dolduğunda cevap verirseniz Yiğit Bey'e geçiyor.
2: Kurallar önemli.
0: Kurallar önemli. Teşekkür ediyoruz Mine Hanım'a. Size devam ediyoruz Yiğit Bey. Açalım soruyu, açalım.
1: Peki.
2: 6 olsun.
0: 6 nolu soru. Peki, geliyor. 4 harfli bir cevap arıyoruz. İzmir ilçesi. 4 harf. Neresi olabilir? İzmir'in ilçesi. İzmir ilçesi.
2: Mavi şey, mavi olamaz. Foça.

0: Evet.
1: Bir de güzel soru buldunuz ama risk aldınız. Hiç evet. açılmayan yere döndünüz. Oradan raketi yakaladınız. Peki sizle devam ediyoruz. Siz açıyorsunuz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 2 numara olsun.
1: 2 numara geliyor. İki ülke parasının karşılıklı değerini soruyoruz size. 10 saniyelik süreyi başlattık.
2: Parite olabilir mi?
1: Parite olabilir. 2 harf koyduk. Bir kelime daha bulduk. Mine Hanım'dan aldığımız destekle Yiğit Bey son hız devam ediyor. Buyurun. Sizdeyiz. Kaç dolu soruyu açalım.
2: 21 olsun.
1: 21. Gelsin bakalım 21'de ne arıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Çok da güzel bir kelime daha bulacaksınız sanırım. Sorumuz geliyor. Yoksul ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık.
2: Fakir.
1: Tek harf koyduk. Fakiri de aldık. Haneye bir 5 puan daha yazdık Yiğit Bey. Fark gittikçe açılıyor. Mine Hanım.
0: Sağlık olsun.
1: Sağlık olsun. Şey ama hiç önemli değil. İkinci ve üçüncü etapta her soru 10 puan değerinde.
0: Tamam.
1: Hiç tempoyu kaybetmiyoruz.
2: Ben her an dengeler değişebilecekmiş gibi de hissediyorum.
1: Her an. Özellikle evet. ikinci ve üçüncü blokta çok hızlı değişiyor. Peki sizle devam ediyoruz Yiğit Bey. Kaç tane soruyu açalım?
2: 30 olsun.
1: 30. Bakalım gelsin 30. Ceylan. 10 saniye süre başladı. Ceylan'ı soruyoruz.
2: Ceren.
1: Ceren. Doğru yanıt. Haneye bir kelime daha yazdık. Bir 5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz Yiğit Bey. Yiğit Bey çok zorlu bir rakip.
0: Ben biraz dinleniyorum burada.
1: Dinleniyorsunuz. Bırakmayacak gibi burayı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 7 olsun bilmediğimiz yerde.
1: 7 bilmediğimiz. O bayağı da uzun bir kelimeye gidiyoruz. Peki. Etkileyici. 10 saniye süre başladı. Şif. Ne olabilir? Şif. Ne olabilir? Etkileyici.
2: İhtişamdan gidemeyeceğim.
1: İhtişamdan değil. Destek olayım mı biraz? Aman da nasıl bir adam veya nasıl bir yapı. Aa ne kadar
0: karizmatik.
1: Ah doğru. Biraz önce Yiğit Bey'e bir hediyemiz olmuştu. Bu da bizim size hediyemiz olsun.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
1: Karizmatik, ne kadar etkileyici bir insan derken, tarif ederken kullandığımız kelimeydi. Aslında... Sizle devam edelim Mine Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
0: Açalım.
1: Şu ana kadar 9 soru açtık.
0: Evet.
1: Yaklaşık 6-7 soru daha açacağız. 6 sorumuz daha var. Kaç tane soruyu açalım?
0: 5'i açalım.
1: 5'i açalım. Bakalım. Peki 3 harfli emniyetli bir kıyıya gidelim.
0: Gidelim.
1: Geliyor sorunuz hazırsanız. Kadın. 3 harfli kadın. Ne olabilir?
0: Kadın.
1: 3 harfli ve E var.
0: Bunu bilemezse beni topu tutarlar.
1: Niye topu tutsunlar yani? Burası başka bir 10 saniye var. Eş anlamlıları çok fazla. Hiç öyle düşünmeyin lütfen. Bir harf daha açıyoruz Yiğit Bey. Siz bir harf koyacaksınız.
2: Zel, zek, zel.
1: Değil.
2: Zek.
1: Değil.
2: Zeş.
1: Değil.
2: Zes.
1: Değil.
2: Zej.
1: Değil. Nasıl bir harf koyacaksınız?
0: Zen o zaman.
1: Sizin şu süreyi başlatayım.
0: Ben...
1: Başladık. Hangi harfi koyuyorsunuz?
0: Zen.
1: Doğru.
0: Aa.
1: Zen.
0: Ay çok
1: kadın
0: oldu gerçekten.
1: Eşittir. Zen olarak eş anlamlısını bulduk.
0: Ya zaten buranın önüme. Heyecanı bir başkaymış. Gerçekten set gibi değil.
1: Set gibi değil. Ama alışıksınız da kameralara, setlere.
0: Alışkınım aslında.
1: Özellikle evet. sahneye.
0: Çok.
1: Oyunlara. Ki çok. Yani tiyatro oyunu mesela en böyle hani canlı birebir iletişimde olmak. Birçok kişiyi de çok ürkütür yani dizi başka bir şey kameralar ama canlı performans başka bir dünya.
0: Ben çok seviyorum mesela canlı performans inanma yani o da mesela sahneye çıkana kadar o heyecanı yaşıyorsun ama sahneye çıktığın anda hiçbir şey görmüyorsun hiçbir şey duymuyorsun bitiyor orası oradasın çünkü. Hı-hı. Sette mesela o tekrara düştüğü için set içinde o da güzel bir ambiyans ama bu yayınlar şeyler yarışmalar gerçekten bilmediğim bir alan.
1: Olduğu için.
0: Evet.
1: Peki
0: heyecanı
1: o zaman
0: güzel.
1: Heyecanınızı kaybetmeyelim. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
0: Pekala. 25'ten devam edelim. Biraz
1: 25
0: daha...
1: gelsin bakalım 25 nolu sorumuzu açıyoruz bakalım. Hemen. Hiç de vakit kaybetmiyoruz. 25 nolu sorumuz bir video soru, bir görselimiz var. İzleyelim bakalım size ne soruyoruz, seyrediyoruz.

0: Yunanistan'da bir liman kentini soruyoruz. Neresi acaba burası?
1: Yok bende.
0: Yok mu?
1: Yok, gerçekten yok.
0: Peki böyle bir, nasıl diyeyim size, tam ama şimdi söyleyeceğim bu sefer. Diyeceksiniz ki Yiğit Bey'e yardımcı oluyorsunuz. Bir harf daha açalım. Ne olabilir acaba?
2: Pira,
0: Yiğit Bey?
2: Pire.
0: Pire, doğru yanıt. Tam diyecektim ki asalak küçük bir hayvandır aynı zamanda diyecektim ama baktım 2 saniye kaldı.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Yapamadım.
1: Evet.
0: Yiğit Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım?
2: Ben 16 diyeceğim.
0: 16. Haydi gidelim 16'yı açalım bakalım. 16'da ne soruyoruz size? Bu bir sesli soru. Bir sesimiz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arıyoruz.
2: Tamam.
1: Tamam.

0: Evet, Müslüm Gürses'in şarkısının adını soruyoruz. Bu nedir acaba şarkı?
1: Tabii ki Affet.
0: Affet.
1: Evet, Affet.
0: Harikasınız. Şarkıyı da biliyorsunuz, dinliyorsunuz.
1: Çok seviyorum.
0: Ayrıca büyük bir ustadan dinledik. Kendisini de rahmetle anıyoruz buradan, sevgili Müslüm Gürses'i. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 diyeceğim ben.
0: 8 nolu soruyu açıyoruz. Güzel, hemen emniyetli bir kıyı.
1: Evet.
0: 2 harf, tek harf koyacaksınız. 2 harfli.
1: Of.
0: Soru geldi. Trabzon'un ilçesi.
1: Of.
0: Of. Doğru. Of yanıtını aldık. Son 2 soruya geldik. Sizle devam ediyoruz Yiğit Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 11.
0: 11. Geliyor 11 numara. Yine 2 harfli bir. Karı kocadan her biri. 10 saniyeyi başlattık.
1: Eş.
0: Eş. Doğru yanıt. Bir harfimizi daha koyduk. Eş yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Son soruyu açıyoruz.
1: 10 diyeceğim ben.
0: 10 nolu soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz? Besin maddesi arıyoruz bu sefer de.
1: Et.
0: Et. Doğru. İlk soruda bir gitti, pir gitti. Böyle domino taşı gibi yıkıldı gitti.
1: Estağfurullah.
0: Yiğit Bey de güzel böyle ikili ikili.
2: Evet, hadi güzel oldu.
0: Ağaçta böyle olmuşları vardır ya böyle. Aha. En olmuş, en yakın olanlar.
2: Evet.
0: İki harften en yakınları topladı, evet. Topladı geçti tablodan.
2: Akıllı bir arkadaş kendisi. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bakalım ilk bölümde. Kaçar soru yanıtladık. Biraz fark açıldı galiba, değil mi?
2: Açıldı.
0: Açıldı, tamam. Ama hiç sıkıntı, hiç sorun yapmıyoruz. Her soru 5 puan değerinde. İkinci etapta ve üçüncü etapta her sorumuz 10 puan olduğu için ara çok hızlı kapanacak. Bir bakalım kaç puan topladık? Kaçar puandayız? Evet. Mine Hanım, Mine Enkar. 3 kelime bildiniz ve 15 puan topladınız. Yiğit Bey siz 12. Ve bu 12'nin hoş yaklaşık abi. 6 tanesi 2 harfliydi.
1: Evet.
0: Ve her bir harf bizden böyle toparlamaya çalışıyorum.
2: Sorun yok gerçekten.
1: Yok, hiç bence her şey tersine dönebilir. Hiç toparlanacak bir durum da değil bence. Her an her şey tersine dönebilir gibi
0: kesinlikle
1: hissediyorum.
0: Kesinlikle takılıyorum. Gayet güzel yarışıyorsunuz. Evet. Çok da teşekkür ediyoruz. Yiğit Bey 12 tane kelime bildiniz ve 12-3 olarak ilk etabı tamamladık. Yiğit Bey 12 kelimeyle bu etabı önde bitirdi. Şimdi 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağımız ikinci bölüme geçiyoruz. Her sorumuzda 10 puan olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman ikinci bölüme geçiyoruz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küp'ün ikinci etabındayız. İlk etapta Mine Enkar 3 doğru kelimemizi bildi. Yiğit Bey 12 kelimemizi bildi. Önde kapattığı için ikinci etaba Yiğit Bey ile başlayacağız. Hazır mıyız Yiğit Bey?
1: Hazırım.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim size. İçinde sesli ve video sorular da olacak. Hı hı. Hazırsak başlıyoruz.
1: Hazır, başlayalım.
0: Her video girdiğinde ve sesi dinlerken süreyi sizin için durduracağız. Hazırsa ilk sorumuz, siz daha çok heyecanlandınız Mine Hanım. Yiğit Bey adına daha çok heyecanlanıyor. Peki, başlıyoruz. Hazır mısınız Yiğit Bey?
1: Hazırım.
0: Kirazı ile ünlü ilimiz hangisidir? Süreniz başladı. Kirazı ile ünlü ilimiz neresi olabilir?
1: Pas diyeceğim.
0: Peki, pas dedik. Olimpiyat ableminde kaç halka bulunur?
1: 6 mıydı?
0: 6 değil. Ne olabilir?
1: 8.
0: Değil, 8.
1: 4.
0: Değil.
1: 5.
0: Doğru. Bu arada pas diyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Tahin'in ana malzemesini soruyoruz size, nedir?
1: Susam.
0: Doğru. Cannes Film Festivali hangi ülkede düzenlenir?
1: Fransa.
0: Doğru. Yüz ölçümü en küçük ilimiz hangisidir? Hangisi olabilir?
1: Sinop olabilir mi acaba?
0: Değil. Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Diyor. Peki. Hemen bir video soru geliyor. Arkasından sorumuzu soracağım.
3: Don't start with that. You want me to put the top up?
4: Definitely like the top down.
3: Yes, I know that. No, I don't want you to burn.
4: Yeah. Definitely like it when it's the top.
0: 1989 yılında gösterime giren Rain Man, Yağmur Adam filminin başrollerini Tom Cruise ile paylaşan aktör kimdir? Süreniz başladı.
1: İzlememenin pişmanlığını yaşıyorum, pas diyeceğim.
0: Pas dediniz, peki. Malzemesi tel olan bir aparat yardımıyla kağıtları birbirine tutturan aleti soruyoruz size.
1: Zımba.
0: Zımba, doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor, dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Got to Do It With It şarkısını seslendiren 2023 yılında kaybettiğimiz Amerikalı şarkıcının adını soruyoruz. Nedir? Süremiz çalışıyor.
1: Hiç hatırlamıyorum. Pas diyeceğim.
0: Ah, çok iyi biliyorsunuz. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Taç Mahal nerededir?
1: Hindistan.
0: Doğru. Ana malzemesi bulgur, irmik ve kıyma olan Güneydoğu mutfağına ait yemeğin adını soruyoruz size.
1: İçli köfte.
0: İçli köfte. Tebrik ediyorum. Hemen başa dönüyorum. Kirazı ile ünlü ilimizi soruyoruz. Neresi olabilir? Kirazı ile ünlü bir il.
1: Afyon.
0: Değil. Neresi olabilir? Kiraz. Böyle. Peki, hemen geçiyorum 5 evet, soruya. Yüz ölçümü en küçük ilimizi soralım size tekrar.
1: Muş.
0: Hatırlayabilecek miyiz? Değil. Neresi olabilir?
1: Ardahan.
0: Ardahan değil.
1: Pas diyelim.
0: Peki, pas diyelim. 1989 yılında gösterime giren Rain Man, Yağmur Adam başrollerini oynayan...
1: Direkt pas diyeceğim.
0: Geçtim. Bir ses dinletmiştik. What's Love Got To Do With It şarkısını sormuştuk size. Kim demiştim ama süremiz yetmedi. Peki, bir bakalım. Kaç soru bildik? Tablomuzu görelim. Bakalım... Evet, buradan 3, 4, 5, 6 soru bildik. Peki, bilemediğiniz sorular neler? Bir bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Hemen sırasıyla söylüyorum, size geliyor sorularımız. Kirazı ile ünlü ilimizi sorduk size. Cevap Manisa olacaktı. Manisa Salihli. Manisa'yı da kabul edecektik. Hemen gidiyorum. 5 nolu sorumuz vardı. Yüz ölçümü en küçük ilimiz... Birkaç tahminde bulundunuz. Şimdi söyleyince hatırlayacaksınız. Yalova olacaktı. Doğru yanıtımız. Peki, 89 yılında gösterime giren Rain Man, Yağmur Adam filmi Dustin Hoffman olacaktı. Doğru yanıtımız. Döndük. 8 nolu sorumuz. Bir sesli soruydu. What's Love Got To Do With It şarkısını sormuştuk. Tabii ki Tina Turner olacaktı. Damgasını vurmuş. Büyük bir sesti kendisi. Peki, böylece Yiğit Bey, sizin sorularınızı tamamladık. Geldik Mine Hanım'a. Hazır mıyız Mine Hanım?
2: Değiliz.
0: En güzel an, hazır olmadığınız ve heyecanın yükseldiği nokta. Şimdi size 10 soru yönlendireceğim. Aynı şekilde sesli sorularım olacak, video sorularımız olacak. Bilmediğiniz soruya hiç zaman kaybetmeyin, pas deyin. Tekrar tamam. Döneceğim, hızla okumaya çalışacağım. Arada durduğumuzda da mutlaka süreniz dondurulacak. Hazırsak 120 saniye başladı. Portakalı ile ünlü ilimizi soruyoruz.
2: Antalya.
0: Doğru. Olimpiyat halkasında kaç renk bulunur? Kaç halka vardı?
2: 5.
0: Kaç renk bulunur?
2: 5.
0: Doğru. Pekmez genellikle meyveden, hangi meyveden yapılır?
2: Yani üzüm.
0: Üzüm, doğru. Sundance filmi, film festivali nerede düzenleniyor? Sundance, neresi olabilir? Nerede düzenleniyor?
2: Pas.
0: Peki, yüz ölçümü en büyük ilimizi soruyoruz. En büyük il yüz
2: ölçümü. Konya.
0: Harikasınız. Hemen bir videomuz var, seyredelim bakalım ne geliyor.
2: Seyredelim. I can smell fear. This is history of our...

0: Neresiydi?
1: Neresi?
0: İzmir. Selçuklu'da. Selçuk'u da kabul edecektik. İzmir'i de kabul edecektik. Hatta bir de destek olacaktık. İzmir deseydiniz bile doğru sayacaktık. Yanıtlarımızı aldık. İkinci etabımızı da burada bitirdik. Sanırım bayağı başa baş bir mücadele bitti burada. Değil mi? Kaçar puan topladığımıza bakalım mı ikinci etapta?
1: Bakalım.
0: İlk etapta küçük bir fark vardı. O farkı burada da koruduk ikinci etapta. Oo. 75'e 120 olarak ikinci etabı tamamlıyoruz. Şimdi geliyoruz üçüncü etaba. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor. Birazcık daha rekabet artacak. Birazcık daha refleksler devreye girecek. O zaman ne yapalım? Kaybeden olmadığı yarışmada üçüncü etaba geçiyoruz efendim.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız ve ne yaptık? Harika bir müzik arası verdik. Sağ olsun sevgili Yiğit Kaya bizi hem yarışarak miniklere destek oldu hem de şarkısıyla bizi yarışmamıza ayrı bir renk kattı. Çok teşekkür ediyoruz şarkı içinde. Önce bir hikayesini dinleyelim mi? Sözü, bestesi, şarkı tabii. Nasıl doğdu, nasıl yola çıktı?
1: Hala sendeyim benim bu yaz yazdığım bir şarkı. Aslında hem kendi yaşadıklarıma hem de o sırada, o dönemde etrafımda böyle belki de şans eseri bir sürü insan mutsuzdu ve bir takım dramatik hikayeler yaşıyordu. Ben de onlardan da ilham alarak şarkının işte o giriş kısmını bir dönemde, nakaratını bir dönemde, tabii nakaratı biraz daha benim kendi hikayeme istinaden yazılarak, sonrasında aranjesini Sarp Özdemiroğlu ile birlikte yaptık. Hı hı. Ve 19 Aralık'ta da çıktı.
0: 19 Aralık'ta yeni yıla yeni bir şarkı yaptınız.
1: Evet.
0: Vallahi çok güzel. Bana şarkıyı dinlerken böyle bir yazı gerçekten hatırlattı. Hani böyle bir güzel yolda giderken hafif arabanın camını açarsınız. Evet. Rüzgar vururken böyle alttan gelir ya, böyle canlı dinamik. Yolu açık olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Dinleyeni bol olsun diyoruz. Çok sağ olun. Başka çalışmalar var.

0: Var mı peki? Önümüz yaz. Şu anda kış dönemi ama bir ara dönemde çıkartılmış.
1: Evet.
0: İnşallah yaza bir çalışma var mı onlarla
1: Evet,
0: ilgili?
1: aslında yazdan önce de gelecek olan çalışmalarım var ve şu an artık benim müziğim de değişmeye, biraz evrilmeye başladı. Şarkı yazmakla daha barışığım. Yaptığım aranjeleri daha isteyerek, daha büyük bir ilgiyle, heyecanla yapıyorum. Farklı personalar da gelecek o şarkılarla birlikte.
0: Harika. O zaman biz de merakla bekliyoruz, değil mi?
2: Evet.
0: Destekliyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Çok da teşekkür ediyoruz. O
1: Ben
0: zaman
1: teşekkür ederim.
0: Üçüncü etabı başlatıyorum. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İnanın hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. Bu etapta artık butonlar devreye giriyor. Şimdi soruyu belirleyeceğiz. Ama kim bilirse değil, kim basarsa.
2: Tamam.
0: Yani siz seçeceksiniz, butonlar karar verecek. Hazır mıyız? Peki. O zaman Yiğit Bey, sizin seçiminizle başlayacağız. Soru tablomuzu açtık. Kaç dolu soruyla başlayalım?
1: 31 diyeceğim.
0: 31. Soru geliyor, eller butonda hazır. Yavaş hareketli başladı süreniz. Yavaş hareketli. Yiğit Bey bastı.
1: Aa.
0: Aa. Olmadı yanıtımız. Ne olabilir acaba? Hangi harfi koyacaktınız? Peki, bir harf olduğu için açamıyorum.
1: Evet.
0: Süreyi başlattığım an kim basacak butona? Butona basın. Butona basın. Yiğit Bey.
1: Pati.
0: Pati değil.
1: Nati.
0: Ama çok yakın. Patiye çok yakın.
1: Rati.
0: Gitti. Bir harf koyacaksınız. Bakın, tek harf koyacaksınız. Alfabeye çok yakın. Başlara çok yakın bir harf koyacaksınız. Basın, kim basacak? Yiğit Bey.
1: Pati. Pati.
0: Pati. Doğru tabii ki pati.
2: Aa.
0: Niye duruyorsun? Biliyorum burada...
2: Anladım
0: koyacaksın.
2: Ama yok ki aklımda, o yüzden şey yapmadım.
0: Ama zaten Batı'yı Yiğit Bey dedi.
1: Ben de bilmiyordum.
0: Siz de tahminle buldunuz.
1: Evet,
0: Batı.
1: Ben de tahmin ettim.
2: O yüzden hani ben de olsun istemedim o anda.
0: Yavaş hareketli Batı. Eş anlamlı kelimemiz olacaktı.
2: Peki.
0: Evet Yiğit Bey, siz de.
1: 36 olsun.
0: 36. Soru geliyor, hazırsa lütfen. Ün. Süre başladı. Ün. Yiğit Bey bastı.
2: Ah.
0: Ne olabilir? Ün. Ah dedi. Biliyor muydunuz?
2: Evet.
0: Size gelebilmesi için bakın bu etapta harfi açacağım. Basmanız lazım. Harfi açtık. Kim basacak?
2: Bastım.
0: Bastı. Mine Hanım bastı.
2: Nam.
0: Nam doğru.
2: Aha,
0: peki. Peki, sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım, harikasınız. Lütfen
2: peki,
0: butona basmayı ihmal etmeyin.
2: Merak etmeyin.
0: Sizdeyiz.
2: Peki.
0: Kaç dolu soruyu
2: 38.
0: açıyoruz? 38. Geliyor bakalım, 38'de ne soruyoruz? Bir tür beyaz kan hücresi. Başladı süre. Ne olabilir? Biz de biraz soru sakladık. Ne olabilir acaba?
2: Ay.
0: Biraz zorlanacağız. Yalnız niye böyle açılmamış bir yere gittiniz Mine Hanım? Bir şey...
2: Bilerek yaptım. Biraz
0: çok güzel yaptınız. Siz de devam ediyoruz diyeceğim ama harfi açtık. Bakalım kimle devam ediyoruz? Kim basacak bu sona?
2: Ay.
0: Kim basacak?
2: Bende yok, o yüzden basamıyorum.
1: Ak yuvar.
2: Hayır yani. E ile bak.
1: E ile ama ya.
0: Bir harf daha açalım. Artık tek harf koyacaksınız, tahmin edeceksiniz. Basın tahmin edin Yiğit Bey.
1: Eor.
0: Eor re değil.
1: Eom.
0: Değil. Bir harf koyacaksınız.
1: Eom.
0: Değil.
1: Eop.
0: Değil.
1: Eop.
0: Peki Mine Hanım, tek harf koymanızı istiyorum. Bakın, sesli bir harf değil. Önce kim basacak? Söylüyorum ama. Yiğit Bey.
1: Eot.
0: Değil.
1: Eos. Eos.
0: Es doğru.
2: Aa.
0: Eos. Tek harf koyduk, S harfini koyduk.
2: Eos
0: olacaktı doğru yanıtımız. Peki Yiğit Bey, size devam ediyoruz. Kaç
1: 22 ile devam etmek
0: 22.
1: istiyorum.
0: 22, gelsin bakalım 22 nolu sorumuz. Delici kılıç, süre başladı.
1: Epe.
0: Ama basma.
1: Evet. Epe, özür dilerim.
0: Estağfurullah, sadece soruyu kaptıracaktınız. Benlik sorun yok da.
2: De.
1: Evet, evet.
0: Hayır da siz basabilirdiniz Mine Hanım. Epe doğru yanıtımız olacaktı. Sizle devam ediyoruz. Delici kılıcın yanıtı 3 harfli epeydi. Ama şifre harf bulamıyoruz. Alttaki kelimeyi açamıyoruz. Dikkat edin lütfen. Birazcık daha sizi yönlendirebilirim. 52'lere, 42'lere, 32'lere geçebiliriz. Bu arada video sorularımız var. 42-32 video sorular. Oralardan da yol alabiliriz. Nasıl yapalım Yiğit Bey? Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 42 olsun.
0: Peki 42. Bir videomuz var, izliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.

0: Hazırsak eller butona. Orta Amerika'da bir ülke. Süre başladı. Ne olabilir? Orta Amerika'da bir ülke. Görüntülerini izledik. Birazcık da zor bir soru sakladık sizin için. Bir harf daha açalım. Süreyi başlatalım.
1: A-B.
0: Ne olabilir? Orta Amerika'da bir ülke. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ne olabilir acaba? Belli mi de?

0: Hadi galiba bir tahminde bulunacaksınız. Süreyi başlatayım mı? Butona kim basacak? Yiğit Bey bastı.
1: Tamamen tahmin edeceğim. Belize.
0: Belize doğru. Bir Orta Amerika ülkesiydi. Canım yeğenim Belize'in adını söyleyecektim ama çünkü başka tarif edeceğim bir başlık yoktu. Belize'yi nasıl söyleyebilirim diye. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 32 desem.
0: 32. Bakalım 32 geliyor. Bir tür hava aracı.
2: Zeplin.
0: Süre başladı. Süre başladı. Basın, basın.
2: Zeplin.
0: Süre başladı, basmanız lazım. Zeplin. Ha, doğru. Tamam. Mine Hanım'a verdik. Bir tür hava aracı Zeplin'di. Doğru yanıt. Bu tonla imtihanı kazandım.
2: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Soruyu peki. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor.
2: Ay kolay gideyim inşallah bulurum. 45 yani.
0: 45. Eller butonla lütfen.
2: Tamam.
0: Çok kolay bir soru geliyor. Hazırsınız. Bindirim. Başladı süre. Zam. Bir kaptı.
2: Ah be.
0: Zam tabii ki. Zamdı. Sorumuzun yanıtı. Hı. Şimdi seçme sırası Yiğit Bey'de.
2: Seçin Yiğit Bey.
1: 50 diyeceğim ben.
0: 50 diyeceksiniz. Gelsin bakalım 50 nolu sorumuz. Mecazen üstü kapalı bir biçimde söylenen iğneleyici söz. Süre başladı. Bir şey attın deriz. Hop. Basın. Yiğit Bey bastı. Hakkı kaptırdın gelmiyor. Ama önce hakkı kazanmanız lazım.
2: Ha, peki.
0: Bakın ben konuşarak Yiğit Bey'in süresini doldurdum. Daha ne yapayım?
1: Ben söylemeyi bekliyordum.
0: Yiğit Bey'e izin vermedim konuşması için. Ne olabilir? Bir harf daha açalım.
2: Ah taş. Taş.
0: Mine Hanım taş. Peki bir de şifre harf buldunuz.
2: Ay.
0: A harfinden yakaladınız. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 20'yi açalım orası.
0: Bakın,
2: çok güzel şu an.
0: Bakın 20'yi açacağız eller butonda Yiğit Bey ama tamamdır. Düşmeyin. Hazır soru geliyor.
2: Gel.
0: Arıtım evi. Evet Yiğit Bey.
1: Rafinari.
0: Rafina.
1: Rafineri.
0: Ah, güzel.
1: Pardon.
2: Ya,
0: harikasınız.
2: Ya. Ama
0: rafineri. Bu kadar. Neyse. Yani butonlara buradan bu kadar yardımcı olabiliyorum. Sizle devam ediyoruz. Yani. Bakın 34 öneriyorum, 48 öneriyorum, 52 öneriyorum, 56 öneriyorum.
1: 34 diyeyim ben.
0: Peki 34 geliyor 34. Hmm. Soldan sağa 4 harf. Reddetme. Süre başladı. Reddetme.

0: Dudak oku...
1: Ters.
0: Olmuyor, söyleyemedim. Bir harf açalım bakalım bulabilecek misiniz? Kim basacak?
1: Süre... Ters.
0: Değil, değil. Ne ederiz? Reddederiz.
1: Def.
2: Def etmek. Yok,
0: hayır.
2: Olmaz ki.
0: Yiğit Bey de. Tekrar bir harf daha açıyorum. Eller butonda hazırsak başlıyor.
2: Başlıyor.
0: Harf geldi. Yok, kim basacak? Bence. Kim basacak? Eto.
1: Defo.
2: Defo.
0: Defo değil.
2: Yok.
0: Söylemeyin Yiğit Bey de.
2: Ha, pardon.
0: Peki bir harf daha açıyorum. Eller butonda hazır. Hazır eller butonda. Geliyor harf geldi. Ah, binelim.
2: Beto.
0: Beto doğru. Bir şey söyleyeceğim. Anlaşılmıyor mu? Beto dedim size.
1: Ben gerçekten görmedim.
0: Beto.
1: Ben görmedim.
0: Peki hissettiremedim o zaman. Sizinle devam ediyoruz Mine Hanım. Kaçta onu soruyu açalım.
2: Okey tamam. 24'e bakalım.
0: 24'e bakalım. Gelsin 24 numaralı sorumuz. 3 harf tek harf koyuyoruz.

0: Uy, good kim bas.
1: Bey.
0: Pis. Pis. Doğru.
1: Ay, ben aynı anda söylemem peki.
0: Peki. Tekrar söylüyorum. 40, 48, 52, 56 bunlar şifre harfleri barındıran yanıtlar.
2: 56 diyeceğim ben.
0: 56 diyeceksiniz. Bakalım 56'da neyi soracağız size? Üzerine tanıtma kağıtları tutturmak için hazırlanmış levha. Mine Hanım.
1: Yok, bende de.
0: Böyle mantar şey batırırız. Ne olur o?
1: Hatırladınız
0: ama gitti. Kim basacak? Bakın harf açıyorum. Önce basmanız lazım. Eller butonu önce basmanız lazım.
2: Pano.
0: Bey, pano. Doğru yanıt. Mine Hanım dönmeden önce butona basın. Harf size geçsin. Sonra da harfi. Yiğit Bey sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu soralım?
3: 52 olsun.
0: 52'yi açıyoruz. Bakalım 52'de ne var? Hazırsak geliyor. Yuvarlak biçimde sarılmış iplik yün. Başladı. Ne? Yumak.
1: Yumak.
0: Doğru. Yumağı söyledim.
1: Evet söylediniz. Ben yeni fark
0: ettim. Aynı anda söyledik. Çok sayıyoruz değil mi burayı?
3: Tabii ki lütfen.
0: Tamam peki. Kusura bakmayın artık ipucu vereceğim diye cevapları vermeye başladım Mine Hanım size. Farkındasınız değil mi?
1: Farkındayım.
0: Neyse Allah'tan
1: ama
0: bastınız da o beni mutlu etti.
1: Ama kendimi böyle yapınca.
0: Yok.
1: Yapmayın.
0: En azından bastınız orası bizi mutlu etti. Peki sizle devam edelim. Kaç tane soruyu açacağız?
1: 54.
0: 54 geliyor. 54 ne oldu sorumuz? Bakalım ne olacak? Belirtilen sayıların da dahil edildiği aralığı anlatan söz. Kim basacak? Ne olabilir? İyi.
1: İle.
0: Önce bastınız Mine Hanım. Süre ile değil ama çok yakın. Bir harf daha açıyorum. Süreyi başlatıyorum. Tamam. Kim basacak butona?
1: Ah.
0: Yiğit Bey.
1: İla.
2: İlo. İla.
1: İla.
0: İla. Doğru.
1: Tüh be gitti.
0: Peki. Şimdi hangi soruyu açalım? Bakın 48, 14, bu arada 32.
2: 48 olsun.
0: Peki 48 doğru soruyu açıyoruz. 48 geliyor. Şarkılı danslı gösteri. Süre başladı. Yiğit Bey.
2: Fasıl.
0: Değil. Şarkı ve dans da var bunun içinde.
1: Müzikal. Ay değil ya.
0: Yiğit Bey'deydi. Cevap hakkı.
1: Ama zaten
0: peki.
1: Oluyor mu?
0: Bir harf açıyoruz. Bakalım neymiş bu? Şarkılı danslı gösteri ne olabilir? Kim basacak önce? Var mı bir cevap, tahmin edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Peki bir harf daha açıyoruz biz o zaman. Ne olabilir? Şarkılı danslı gösterinin karşılığı 5 harfli an. Ne olabilir? Aman hiç düşmeyin. Eller butonunda şu anda yakalayan alacak kelimeyi açtık. Ne olabilir?
1: Geldi mi?
0: 10 saniye.
2: Ne? Gelmedi ama tahmin edeceğim. Dante.
0: Dante değil de ne olabilir?
2: Danto. Kanto. Kanto.
0: Kanto geldi. Danto'dan, Dante'den.
2: Evet.
0: Kanto geldi. Evet. Size devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: Aşağıdaki kelimeyi biz mi tahmin edeceğiz?
0: Evet. Şimdi yani tamamlayacağız.
2: Ha, tamamlanacağız.
0: İki tane harf eksik şu anda. Final için de kurallarımızı tekrar hatırlatalım. Tek tahmin hakkınız olacak. Yanlış harf koyarsanız hak diğer yarışmacıya geçecek.
2: Anladım.
0: Burası da bayağı bir dikkat etmeniz gereken nokta. Çünkü tek hakkınız olacak. Nasıl yapalım? Kaçla gidelim?
2: Ben 37
0: burada
2: demek.
0: Son soruya geçtiğimiz için benden size bir ipucu. Ya 40'ı ya 55'i seçelim ve finale gidelim.
1: 55'i seçelim. Ay ben ne söylüyorsam.
2: Estağfurullah 55 olsun.
0: Yiğit Bey. Mine Hanım'ın destekleriyle 55'i seçiyor musunuz efendim? Son karar mı diyeyim?
2: Evet evet.
0: Peki.
2: Evet,
0: seçiyoruz 55 olsun. 55 sorumuz geliyor. Güzellik duygusu ile ilgili olan.
1: Güzel.
0: Ne denir? Çok ne?
2: İhtişam.
0: Değil Yiğit Bey ama ne olur daha çok şöyle bir görüntü denir. Bir harf açalım. Belki yardımcı olabilirim. Açılan harften. Tekrar 10 saniyeyi başlatalım. Çok duruşu var denir.
2: Bir harf daha gelmez.
0: Peki bir harf daha açacağız. Küçük de bir ipucu vereceğim. Eller butona gitsin. Ameliyatı da olur.
1: Estetik. Ya.

0: kaptırdınız, dinlemediniz. Yine el butondan uzaktaydı.
1: Evet.
0: Yiğit Bey refleksiyle aldı. Efendim bu bölümünü de tamamladık. Geldik sona. Açılmayan bir harfimiz kaldı ama 16 sorumuzu bu blokta tamamladık.
1: Tahmin etmek
0: önce
1: istiyorum.
0: Öyle tahmin edemiyorsunuz.
1: Tamam.
0: Şöyle. Sonuca bakacağız. En çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Bu kelimede doğru harfi doğru yerine koyduğu takdirde, yani doğru açılan yere doğru harfi koyduğu takdirde kazanacak. Ama yanlış harf koyarsa ve tek sefer tek cevap hakkı var. Yanlış harf koyarsa diğer yarışmacımıza geçecek. Önce bir bakalım mı kaç puan topladık?
2: Tabii.
0: Şu ana kadar kaçar puandayız? Birinci etap geçti, ikinci etap geçti, üçüncü etap geçti.
1: Oo.
0: Bakalım. Oo, biraz ara açılmış.
1: Bayağı açılmış.
0: 125'e 230 olmuş. Çünkü neden? Mine Hanım butona basmadan cevap vermeyi tercih etti. Sağ olsun. Sürekli önce cevabı verip sonra butona bastı.
1: Yapıyoruz böyle
0: İkinci
1: şeyler.
0: Etapta. Harikasınız. Yarışmanın heyecanı diyelim. Böylece Yiğit Bey ilk tahmin hakkı size geçiyor. Yani isterseniz bir tahminde bulunursanız birinci öncelik
2: bulunabilirim.
0: Öncelik sizin diyeyim. Peki önce dinliyoruz. Lütfen kodlayarak tek harfi tek seferde söylemenizi rica ediyorum. Buyurun.
2: Kelimeyi söylüyorum direkt.
0: Kelimeyi de söyleyebilirsiniz. Harfi koyarak da söyleyebilirsiniz.
2: Arkeometrik.
0: Arkeometrik. Oraya R harfi koyduk, doğru?
2: Evet, R.
0: Peki. Kelimeyi biliyor musunuz? Arkeometrikle ilgili bir düşünce.
2: Bilmiyorum ama arkeolojiyle alakalı bir şeyi ölçmekle alakalı olabileceğini düşündüm.
0: Peki. O zaman bakalım. Bu bölümün şifre kelimesi arkeometrik, doğru mu? Bakıyoruz, arıyoruz ve arkeometrik R harfini koydu Yiğit Bey bu bölümde ve tabii ki doğru. Tebrik ediyoruz sizi.
2: Teşekkür ederim.
0: Antik eserlerin tahmininizi de tebrik ediyoruz.
2: Teşekkür
0: ederim. Antik
2: ederim.
0: Eserlerin ve materyallerin bilimsel yönlerle incelendiği durum diyoruz, birim diyoruz arkeometrik için. Birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik.

0: ile çok güzel, çok keyifli bir yarışma çıkarttık. 3 etabı geride bıraktık. Arkeometrik şifre kelimesini bulduk. Mine Hanım.
1: Çok heyecanlıydı.
0: Evet, biraz heyecanlıydınız.
1: Heyecanına bütün böyle bildiğimiz şeyleri de unuttuk ama çok keyifliydi. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Okul için çok üzgünüm ama biz elimizden gelen desteği, ben de hani yine aynı şekilde varım, hazırım burada. İletişimde olabiliriz, yapabiliriz. Teşekkür ederim. Tebrik etmek istiyorum arkadaşımı.
2: Ben de çok tebrik ediyorum.
0: Biz tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz ve size bugünün anısına küçük A Para Kütüphanesi'nden küçük birer hediyemiz var. İyi günlerde okuyun, bizi hatırlayın isteriz.
1: Çok buyurun. Teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkürler.
0: Size de aynı şekilde
2: çok sağ olun.
0: Birer kitap hediye edelim. Yarışmamızın sonuna geldik ama sizi bırakmıyoruz. Özellikle Yiğit Bey. Bir de söyle diyebilir miyiz canlı genç kardeşlerimiz ve seyircilerimiz için?
2: Tabii ki.
0: Peki, o zaman ben hemen şöyle diyeyim. Efendim, Kaybedenin Olmadığı Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyoruz ve sevgili Yiğit Kaya'yla Söyle şarkısıyla sizlere veda ediyoruz. Sizler de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın, bize ulaşın. Sizleri de burada misafir edelim. Genç kardeşlerimizin gelişimine bir desteği de beraber sağlayalım. Tekrar görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Buyurun.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Leningrad, Pişugin Bölge Filosu Şefliğine. Kutup istasyonu Rus'u boşaltma işlemi tamamlandı. Kutbu devraldık. Buzlar sorun çıkarmaya devam ediyor. İlerlemek zorlaştı. Rüzgar saniyede 15 metre hızla esiyor. 20-25'e çıktığı doluyor. Tipiler görülüyor. Açık denize ulaşmak için tedbirler almaya başladık. Kaptan Petrov.
1: Pekala gelin çocuklar.
2: Gerçekten işi biliyorsun.
3: Biliyorsun gerçekten.
1: Gelin. Kutbun buzlarında dolaşan penguenler gibiyiz. İşte geldik beyler.
2: Denizciler ne oluyor peki? Karabasaklar mı?
1: Düşan. Düşan
4: bekle.
2: Dur. Düşan.
4: Nereye gidiyorsun? Gel.
2: Nereye gidiyorsun?
4: Gel. Düşan.
2: İşte şimdi oldu.
1: Millet salonda Elmas Kol filmini gösteriyorlar. İzlemek isteyen varsa benimle gelsin.
3: İşte şimdi oldu.
2: Boş ver filmi, böyle iyi.
1: Gelin gelin.
4: Hadi kaldırın şimdi. Solu düzeltin.
5: Evet, öyle kal. Devam et.
6: Makine dairesi, yükleme yapın.
7: Anlaşıldı, yüklemeyi 900'e çıkar.
8: Baş üstüne, yükleme 900'e.
4: Düşan bekle. Bekle dedim. Düşan dur. Çok üzgünüm, temizlersin artık. Düşan, düşan.
6: Böyle boş boş dolaşacağına biraz daha girişken ol. Kendini göstermen gerekiyor. Çok elbette bizim ağzıma saplar olacak. İşte haklısın. Ah. Al işte, ihtiyacın olacak. Almalısın.
8: Semyon Semyonovic.
6: Halledemezsin.
8: Hadi ama amatör değilsin sen.
6: Ufak bir yardım olur.
9: Fena gaza geldi.
6: Madem ısrar ediyorsun.
9: Ha, şuna bak.
1: Düşam. Düşam. Düşam. Gel buraya.
4: Düşam.
1: Gel buraya.
4: Düşam. Dur Düşam. Dedim sana. Yaramaz.
1: Hadi oradan. Buradan.
8: Hadi yürü.
6: Ufak bir yardım olur.
10: Semyon Semyonovic.
9: Evet, doğru söylüyorsun.
4: Düşam.
9: Pekala. Tamam. Doğru söylüyorsun.
5: İpleri sıkı tutun. Hadi asılın.
4: Kimin köpeği bu?
5: Git başımdan. Git diyorum. Git.
4: Alın şu köpeği şuradan.
6: Nereye kaçtı o?
5: Kekilsene yükün altından, deli misin sen?
6: Kapa çeneni be.
5: Asılın, asılın, çıkaralım şunu. Dikkat edin, dikkat edin.
8: Herkes iyi mi?
4: Bir şey yok kaptan, koptu birden.
8: Binçin kapasitesini biliyorsunuz.
5: İşte falan içinde gibi şeyler kaptan. Şu hayvanı sokmayın buraya.
4: Köpek
5: korkmayın dedim.
4: Oldu. Bizim suçumuz değil.
8: Kopan halkayı kontrol et. Aha. Soldaki halatı da değiştirin.
0: Bunu yapmaması lazım.
3: Halatlar asılmayı mı?
0: Onunla sorun yok. Aslında yapması daha iyi. Ama bununla şahsen ilgilenmemeli. Bir kaptan bütün işlerle uğraşıyorsa bu ne anlama gelir?
3: Ne?
0: Ne mi? Mürettebatla mesafeli olmalı.
4: Tuttum.
8: Her şeyi düzeltmek için yarım saatiniz var. Gelin kontrol edeceğim.
4: Baş üstüne.
0: Hayır efendim. Bana bir denizcinin kaptanından korkması gerektiği öğretildi. Bir kaptan yanından geçerken denizci titremelidir.
3: İkinci kaptan efendim. Evet. Buzdağı tam önümüzde.
0: Kaptan, acilen köprüye girin lütfen.

0: çalışın!
1: Birlikte çekelim, bekle. Bekle.
0: Nişamı gördün mü?
1: Hayır.
0: Görmedin demek.
2: Nikolayevich, yolumuzda bir buzdağı var. Yaklaşık 1 kilometre ileride.
3: O zaman sağından geçeriz.
0: Nişan!
1: Bu da saman.
0: Söylesene.
1: Hadi.
0: Dilimizi anlamıyor musun sen?
3: Sağa 20 derece kırın.
4: Sağa 20 derece.
1: Hey! Sağ. İleride buzdağı var.
5: Olamaz.
4: Kaptan yana doğru yatıyor.
3: Görüyorum.
6: Motorları durdurun.
2: Motorları durdurun.
4: Motoru durdur.
7: Baş üstüne.

0: Dikkat edin.
1: Kaçın. Kaçın. Kaçın. Kaçın.
0: Çabuk çabuk.
1: Kaçın.
0: Uzaklaşın.
1: Kaçın. Kaçın buradan. Geri kaçın. Geri geri. Hadi geri geri.
2: Toplamak.
3: Nusam.

0: Denize düşen var. Alarm.
1: Denize düşen varmış. Hadi gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. Hadi. Çabuk olun.
2: Hadi dikkatli olun. Çabuk olun.
1: Aşağı ip atın. Hadi hadi. Aşağı ip atın. Hadi.
2: Hadi hadi.
1: Yardım edin bize. Hadi çabuk olun. Hadi. Buraya hadi çabuk. Hadi. Tut onu. Sinirlere. Hadi. Hadi. Çabuk hadi. Dayan.
3: Andrei, duramıyoruz. Üzerimize geliyor.
4: Şimdilik yerimizde kalalım.
0: Kaptanım, efendim sizden emir bekliyorum.
4: Birini aşağı suya indireceğiz.
0: Baş üstüne.
5: Orada boğulacak.
4: Nostromo, zimbari stopu indirin de adamı çıkarsın.
1: Tamam, hadi hadi hadi. Biraz daha çabuk olun, yardım edin. Buraya gel. Tamam, pekala.
3: Petrov, ne yaptığını sanıyorsun? Sadece bir kişi düştü ve gemide 70 kişi var. Hapse gireceğiz.
4: Olmaktan mı daha çok korkuyorsun, yoksa hapse girmekten mi?
3: Bizi sürükleyerek mahkemeye götürdüklerinde sözlerimi hatırlayacaksın. Göreceksin Petrov, bu sözlerimi unutma.
1: Hadi hadi çabuk ol. Hadi bunu yapabilirsin.
2: Çabuk ol, hadi.
1: Tamam. Hadi ayağın dostum. Ayağın dostum. Hadi.
4: Köprüden makine dairesine. Manevra moduna geçelim. Yarım yol geri.
6: Yarım yol geri.
1: Hadi hadi yapabilirsin dostum. Hadi, hadi.
3: Buraya gel.
1: Yaklaş. Hadi. Bu tarafa doğruyuz. Hadi dostum. Hadi.

0: Tam yol geri, sol motoru durdurun.
1: Baş üstüne, tam yol geri. Sol motoru durdurun.
2: Gel gel, hadi çabuk ol. Hadi, çekin hadi, onu, hadi. Çekin. Tamam, yavaş üstüne böyle, tamam. Tamam, güzel.
3: Tamam, geldin.
2: Güzel.
3: Evet, harika.
2: Evet, dostum. Harika. İşte sonunda kurtardık onu. Hayır. Tamam, tamam, tamam. Şükürler olsun. Gerçekten çok güzel.

0: ne yapıyorsun?
1: Duble koydum. Sana iyi gelir.
2: Dostlar, ne diyebilirim ki? Canım konuşmak bile istemiyor. Levi iyi bir arkadaşımızdı.
3: Ağzını aç. Dilini çıkar. Fena görünmüyor. Ama alkol konusunda biraz ileri gitmişiz. Daha kötü olabilirdi. Sesi kısılmış ama zamanla düzelir. Umuyorum. Hadi bakayım. O. Çok fazla vermişiz.
4: Andrei. Kapıyı kilitlemişsin. Hasar raporu vermeye gelmiştim. Öncelikle sancak tarafındaki payandalar var. 25'ten 43'e kadar. Kaplamada da çizikler var. Ama bu sorun olmaz. Bence çok daha kötüsü var. Radar anteni kırılmış. Susuyor musun? İyi, nasıl istersen. Kutup kaşifini kurtardın mı Petrov?
2: Durumu nasılmış?
4: Kamerasını kilitlemiş.
2: Bu anlaşılabilir bir durum.
3: Bence bunu Leningrad'a bildirmemiz gerekiyor.
2: Tam olarak neyi?
3: Her şey olduğu gibi. Kaptan Petrov'un yaptıklarına itirazlara rağmen.
2: Bizi kastediyorsun.
3: Evet öyle. Bizi ve herkesi. Geminin güvenliğini tehlikeye atacak bir karar verdi. Sonuç olarak da bir denizci öldü ve gemimiz hasar aldı. Bunları soruşturması için birilerini göndermeliler.
2: Söyle zehir de getirsinler.
3: O niye?
2: Gemide bir sıçan var ve bu midemi bulandırıyor.
3: Demek öyle panik. Kaptanın bu işe uygun olmadığını söyleyen sen değil miydin? Mürettebatlı mesafeli olmuyordu, unuttun mu?
2: Unutmadım. Mesafeli o olamıyor. Bunda çok iyisin. Çok yükseleceksin.
3: Buna eminim. Yetkililere bildireceğim.

0: Babam kaptan. Ne kadar güzel değil mi? Resmi asabilir miyim anne?
1: Tabii ki canım. Gidip koridorda oynayabilirsin.
0: Yaşasın!
2: Hedya, gel Pavlik'le oyna. Lyuda!
0: Pavlik gel!
2: Lyuda, aslında gelmemin sebebi kocan Deniz değil mi? Bazı Avustralya limanlarına uğrayacaklar, öyle değil mi? Kilotlu çorap almasını söyledin mi? Tamam Lyuda, önemli değil.
1: Nina. Nina. Nina. Nina.
2: Biliyorsun Lyuda, beni kimse ciddiye almıyor. Bu katta da öyle, yukarıda da. Fark etmiyor, evet. Kimse ciddiye almıyor.
1: Nina, biz boşanıyoruz.
2: Gerçekten mi?
1: Evet. Lyuda.
3: Beyler, üzgünüm ama bir duyuru yapmak zorundayım. Dinleyin. Leningrad'dan bir mesaj aldık. Anatoly Kirilovich.
4: Evet.
3: Benim için okur musun lütfen?
4: Neden ben okuyorum? Çok tuhaf. Telgraf mesajı. Kabul edilemez yönetim hatalarından dolayı Kaptan Petrov görevden alınmıştır. Bu emirle bir vekil kaptan atamış oluyoruz. Yeremiev Anatoly Kirilovich.
3: Devam et lütfen.
4: 3 hafta sonra Kaptan Shevchenko gelene kadar kendisi kaptanlık yapacaktır. Emir böyleymiş.
3: Yemeği devralın Bay Yeremiev. Şimdi yemek yiyelim.

0: Savaş, emin misin?
1: Hayır. Bu üçüncü uçuşum.
0: Dikkat et de kolu koparma.
1: Ya ellerimi diyorsunuz? Ben hep böyleyimdir. Beynim aşırı çalışıyor. Çok fazla düşünüyorum. Daha çok gelecek nesilleri.
0: Nasıl yani?
1: Mesela şimdi düşersek onlar için çok büyük bir kayıp olacağını.
0: Düşme ihtimalimiz mi var?
1: Hayır, ben iyi bir pilotum. Genel olarak konuşuyorum. Bir kaptanın ölmesi ülkemiz için çok büyük bir kayıp olurdu. Ama benim için de yas tutarlar. Özellikle de günlüğümü bulurlarsa. Soy kadar iyiyimdir. Soy'u duymuş muydunuz?
0: Pilot mu?
1: Hayır. Filmi var. İzlemiş miydiniz?
0: Hangisi o?
1: Valden bir tarlaya alüminyum hıyarlar ekiyorum. Hem de tuvalden bir tarlaya.
0: Bence sen önüne bak.
1: Bir şair. Çok da yetenekli, benim gibi. Şiirlerinden duymak ister misiniz?
0: Hayır.
1: Hadi ama, okullarda çocuklara bile okutacaklar.

0: Hala mı oynuyorsun?
1: Yaşayan Bilim Dergisi'nin bir sayısında çıkmıştı. İnsanı oyalıyor ama hala beceremedim. Az kaldı.
0: İşine geri dön.
1: Helikopter var.

0: Nikolayevich, Nikolayevich bekle.
1: Senin için Oset turtası yaptım. Sıcak tut.
2: Teşekkür ederim Timur.
1: Bol şans. Kendine iyi bak.
3: Güle güle Andrei.
2: Dostlar, mükemmel bir ekip olduğunuz için teşekkür ederim.
4: Kaptan için yaşa!
5: Yaşa!
2: Sağ olun.

0: söndürücüleri getirin. Tamam.
1: Yangın söndürücüleri getirin.
2: Hadi göreyim seni. Hani benim hıyar çiftçisi.
3: Alev aldım.
2: Hadi çabuk atla aşağıya.
4: Çabuk olun, çabuk, çabuk olun. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Çabuk olun, hadi bu taraftan. Hadi, götürün onu. Hadi, sürdürün şunu. Tamam, hadi. Çek.
2: Lanet olsun.
4: Buraya gel, buraya gel. Hadi,
1: hadi. Kaptan, iyi misiniz efendim? Ben Yeremiyev, geminin vekil kaptanıyım.
2: Sen berbat bir vekil kaptansın. Güvertenin her yeri ısıtma yağı olmuş. Yerine geçeceğim kişi bu mu? Kaptan Petrov. Aha. Gemiyi neredeyse batıracak mısın, öyle mi?
0: Bir adamımız denize düşmüştü.
2: Nerede o adam şimdi?
0: Onu kurtaramadık.
2: İşte bundan bahsediyorum. Helikopter tamir edilene kadar boş bir kamerada otur. Avustralya'da ineceksin. Seni orada bekleyecekler. Şimdi köprüye gidelim.
0: Nasıl emrederseniz kaptanım.
1: Yavaş ol biraz, kaptan geçiyor.
2: Gel buraya. Buradaki lambalar neden eksik?
1: Elektrikçi nerede?
2: Bana boşuna numara yapma. Zamanında ben de ikinci kaptanlık yaptım. Kaptanı kamerasına götür.
5: Slava, hadi çabuk ol.
6: Baş üstüne.
2: Şu navigasyon masasının üzerine. Bu ne dağınıklık? Toparlayın. O nedir öyle?
6: O bana ait kaptanım.
2: Eşyalarını kameranda kilitli bir dolapta tutacaksın. Burada değil. Masayı toparlayın dedim. Bugünden itibaren bu gemideki anarşiye ve karışıklığa savaş ilan ediyorum, tamam mı? Sorusu olan...
7: Sorum yok.
2: Ama benim var. Dinleyin, Kaptan Valentin Grigoryevich Sevşenko konuşuyor. Harekete hazır olun. Tam yol ileri.

0: Mürettebat yeni kaptanları Şevçenko ve Ege'yi sıcak bir şekilde karşılıyor. Kaptan tüm güçlüklere rağmen mürettebatın moralinin iyi olduğunu bildiriyor.
1: Demek ki eski kocanın delirttiği sadece sen değilmişsin.
0: Ama gemi buzda kalırsa onu suçlayacaklardır. Bir mucize mi bekliyorlar yoksa bakanlıkta iyi bir hava mı? Kendilerini korumak istiyorlar. Basit şeylerde bile anlaşamıyorlar.
1: Bu kadar yeter. Bir seçim yapmanın zamanı geldi. Kocan için mi endişeleniyorsun, gemi için mi? Boşanacak mısın, kocanı mı savunacaksın? Elimden ne gelir ki? Bakanlıkta taşlar yerinden oynuyor. Merak etme. Kaptan bir çözüm yolunu bulacaktır. Öyle ya da böyle mutlaka bir yolunu bulacaktır.

Geri gidelim biraz. Baş üstüne kaptan. Tekrar yarmaya çalışalım. Tam yol ileri. Baş üstüne. Tam yol ileri.

0: Neden ileri geri gidiyoruz? Bu daha ne kadar sürecek? Bundan sıkıldın değil mi? Ben de. Bu hasar olmasaydı çoktan kıyıya ulaşmıştım.
1: Bir saat sonra mürettebatla toplantı yapacağım.
0: Ben Kolya. Kolya Kukushkin. Ya sen?
2: Kedat.
0: Viktor mu?
2: Kahveden.
0: Tıpkı Soy gibi. Güzel bir isim. Tamam, sen işine bak. Üşüdün mü? Diğer taraftan binebilirsin.

0: Vitalia mı? Binsene Vitalia.
1: Beyler, durum şöyle. Durduğumuz her saniye buz tutuyoruz. Bir şekilde ilerlemeliyiz.
2: Daha ayrıntılı fikirler lazım. Bu buzdan kendi başımıza çıkamayız.
3: İkinci kaptan, ben bunu zaten önermiştim. Karina'nın altında bazı yakıt varillerini patlatıp kendimize bir yol açabiliriz.
2: Olabilir ama önce buz kalınlığını ölçmemiz lazım.
4: Dinle Andrei Nikolayevich, adamların bunu hemen yapabilir.
1: Ya da tuvaletleri kullanabiliriz. Onları suya boşaltırsak büyük bir sıcaklık verir. Bu da

0: Yanlış anlamayın ama Andrea Nikolayevic acemi biri değildir. O yüzden...
1: Oturun. Bu geminin tek kaptanı benim. Herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa can kulağıyla dinlerim. Herhangi bir sorusu ya da önerisi olan var mı?
2: Yok. Yok. Hayır, yok.
1: O halde beni dinleyin. Varil falan patlatacak değiliz. Bir süre sonra hayatımız o varillere bağlı olacak. Kısacası dalga geçecek durumda değiliz. Bu iş ciddidir. Moskova'dan emir bekleyeceğiz. Anlaşıldı mı?
2: Evet.
3: Anlaşıldı.
1: Toplantı bitmiştir. Gidebilirsiniz.
4: Kaptan, konuşabilir miyiz? Söylemek istediğim bir şey var. Mürettebat bilmesi daha iyi bence. Peşimizde bir buzdağı var. 100 metre yüksekliğinde. Semyon Semyonovic adını verdik. Akıntıyla birlikte sürüklenebilir. Ama takip edecek radarımız yok ne yazık ki.
1: Bizi kimin bu duruma soktuğunu söylemeyeceğim tabii.
4: Buradan kurtulmanın yolunu birlikte bulabiliriz kaptan.
1: Ben bulacağım. Sen sadece kamerana git ve orada kal. Yoksa seni tutuklatırım.
4: Neden kurşuna dizdirmiyorsun?
1: Bu da bir fikir.

0: Ey millet, dinleyin. Bu gemide Elmas Kol'dan başka izleyecek bir şey yok mu? O da iyi bir film ama farklı bir şey izlemek istiyorum.
1: Her yolculukta yeni bir film veriyorlar. İyi ki ikinci kaptanın tercih ettiğini almadık. O zaman Lenin Ekimi'ni izlerdik.
0: Neyse, önemli değil. Evde bir şeyler izlerim artık. Zaten bu çıktığım son yolculuk olacak.
1: Son değil, sonuncu.
0: Ha evet, sonuncu. Boş boş oturmaktan kafam da gitti artık.
2: Film izleyecek miyiz?
1: Russo Turisto, Morella Caractero. Anladın mı?
2: Evet.
3: Mürettebatın dikkatine, kaptanınız konuşuyor. Bakanlıktan burada kalmak için emir aldık. Kısa sürede bize bir yardım gemisi gönderecekler. Onlar yardıma gelene kadar telsizleri kapalı tutacağız.
4: Ve azla yetinmeye çalışmalıyız. Bu yüzden tayininizi biraz azaltıyoruz.
3: Mürettebat kameralarına verilen elektrik kesilecek ve belli bir programa göre verilecek. Kesin programı daha sonra bildireceğim. Şimdilik bu kadar beyler.

0: Şekeri biraz az kullansan iyi edersin Banik.
1: Neden? Ne olacak? Karadakiler bizi unutacak değiller ya. Çok yakında yardım gelir.
0: Orada bürokrasiden geçilmiyor. Onlar bir konuda anlaşana kadar buzdağına dönüşebiliriz.
1: Ben bununla sorun görmüyorum. Ücretimiz günlük olarak işliyor. Biraz gecikmeye hayır demem. Ne kadar çok kalırsak o kadar çok kazanırız.
0: Demek para. Her şeyi ne de güzel çözmüşsün öyle.
1: Kesinlikle. Öyle yetenekli bir adam sayılmam. Ama yattığım yere pislemeyecek kadar kafam çalışıyor.
0: Yani laf mı sokuyorsun?
1: Hiç de değil. Dinle ikinci kaptan. Sana bir şey soracağım. Sırf merakımdan dolayı soruyorum.

0: etsin. Vicdanını kemiren bir şey var mı?
1: Kemiren mi?
0: Yani hala kaptanı ispiyonlamanın iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsun? Sonuçta buzda keyfini çıkaracağımız bir yenisi geldi de.
1: Bu ne cüret?
0: Sürüklenmenin tadını çıkarın Bay Yeremev.

0: Leningrad, Mayıs 1985.
1: Kolun iyi mi? Tamam, evet, merak evet, etme.
2: 5 dakika erken bıraksalar ölürler sanki, değil mi?
3: Koşma, gel buraya. Yanımda dur. Buraya gel.
1: Merhaba. Boris Sergeyevich lütfen.
4: Ziyaretçi kabul etmiyor. Hı hı.
1: Koca Mikhail Gramov'da.
4: Bayan, ziyaretçi kabul etmiyor.
1: Bunu nasıl söylersiniz? 2 aydır haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, öldü mü bilmiyoruz.
2: Şu aileden kimse hiçbir şey söylemiyor.
5: Açıklama yapacak bize.
2: Bilmiyorum.
5: Beklemek istemiyorum.
2: Ben de beklemek istemiyorum. Bir şey söylemeliler artık.
1: Dinleyin.
2: Ne zamandır haber alamıyoruz. Neden bir şey söylemeliler?
1: Gerçeği bilmeye hakkım var.
2: Bilmeye hakkımız var.
5: Bir şey söylesene. Evet.
4: Bakın.
5: Hadi.
4: Bir şey mi oldu? Gerçeği hepsi merak ediyor. Kimseye izin veremem. Emir aldım.
2: Sürünü soruyoruz.
4: Bunu yapamam.
2: Bayan, bir şey söyleyin lütfen.
1: Anlıyorum.
5: Siz açıklama yapmayacak mı?
2: Bir şey söyleyin artık. Burada yeter.
5: Açıklama bekliyoruz. Hadi.
4: Bayan, nereye gidiyorsunuz?
5: Ne?
2: Ne zamandır bekliyoruz.
5: Lütfen.
2: Hadi. Artık hadi artık. Bir şey söyleyin.
4: Bayan, neyiniz var?
5: Bizi insan yerine koymayın.
2: Hadi. İyi, hadi artık bir şey söyleyin.
1: Bir ambulans çağırın.
5: Bu hale bak.
6: Andrei Nikolayevich.
7: Merhaba havacı. Burada ne işin var?
6: Bir türlü uyuyamadım. Kuş sesleri yüzünden galiba.
7: Anlaşıldı. Kamerada uyuyabilirsin.
6: Bir kameraya kapanmak yaratıcılığımı köreltir. Peki ya sen?
7: Biraz hava almaya çıktım.
6: Fişek tabancasıyla mı?
7: Fişek tabancasıyla.
6: Yardım edebilirim.
7: Edebilirsin Kukuşkin. Beni gördüğünü kimseye söyleme. Hadi git uyu biraz şimdi.

0: 功。
1: Ne? Her şey yoluna girecek. Sessiz ol, tamam mı?

sakin ol dostum. Tamam. Buranın sana ait olduğunu biliyorum, tamam mı? Ben de davetsiz misafirlerden hoşlanmam.

0: Kaptan!
1: Neredesin?
0: Kaptan! Neredesin?
1: Neredesin?
0: Burada bir delik var!
2: Kaptan!
0: Kaptan!
1: Kaptan!
0: Neredesin?
1: Neredesin?
0: Kaptan!
1: Kaptan neredesin?
2: Dikkatli olun millet!
1: Neredesin?
3: Buradayım.
0: Sessiz olun! Şurada galiba kaptan!
1: Kaptan!
0: Kaptan!
2: Hey!
1: Bizi duyar mısın?
2: Hey!
1: Kaptan!
4: Neredesin kaptan?
1: Kaptan! Hey!
0: Kaptan bir ses ver!
2: Hey!
3: Buradayım.
2: Dayanmalısın Andrei. Uyuma sakın.
5: Hadi millet hadi daha hızlı.
6: Ne oldu?
5: Yaşıyor yaşıyor. Yol açın ölmemiş.
6: Sen artık gidebilirsin Petushkov.
7: Evet durumu nasıl?
6: Şey soğuk yanıkları var. Birinci derece. Şimdilik görebildiğim bu. Ama kısa sürede iyileşecektir. Umuyorum. Biraz bekleyelim.
7: Gemiyi neden terk etmiş?
6: Sanırım buradan çıkabilmemiz için bir yol arıyordu.
7: Kim biliyordu?
3: Hiç kimse.
7: Yalan söylüyorsun. Kukushkin bana her şeyi anlattı. Bay Petrov. Bu gemide emirleri veren kişi benim.
6: Bu kamerada da emirleri ben veririm, tamam mı? Ve hastayı rahat bırakmanızı emrediyorum. Çıkın.
7: Hadi herif.
3: Bir dakika bekleyin kaptan.
7: Ne dedin?
3: İvaniç. Paltomda bir şey olacaktı. Sağ cebimde.
6: Rubik küpü.
3: Bunu hatırladın mı?
7: Ne olmuş?
3: Haklıymışım kaptan. Buzdağı peşimizden geliyor.
6: Yani buzdağının bize yetişebileceğini mi söylüyorsun?
3: Evet İvaniç.

0: Alabilir miyim?
1: Prova yapıyorduk da.
0: Hepiniz helikopter pistine gelin.
1: Bir şey mi oldu?
0: Müzik yaptığınıza göre işiniz yoktur. Helikopteri tamir ettiniz mi peki? Merak etmeyin beyler. Ben size seveceğiniz bir iş bulacağım. 5 dakikaya hepiniz Los Romo'nun deposuna gelin.